0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar.

0: شرکت پارتیا یا چیکسنو شوچیسی معاون باش دیرکتور نیو تاو منداختری. 2026 yıllık mehir şefkat yetkizip imtihanga katnaşıdığan oquvçılarını toşuş, ularının arzusunu kanatlandırış resmi başlandı. Barlıq şoförler tək boldı. Bu yılki imtihanga katnaşıdığan oquvçılarını toşuş jarayanında ularga mineral su, imtihan kuralları qatarlıqlarını tayyarlap, tasadifi ahvalda ciddi işlarga taqabıl turuşqa kapaletlik qılamız. Korli şehrinin 2026 yıllık medeni katnaş hem mehir şefkat yetkizip imtihanga katnaşıdığan oquvçılarını toşuş faaliyetini başlaş murasimi yakında ötküzildi. Mehir şefkat yetkizip imtihanga katnaşıdığan oquvçılarını toşuş avtomobillarga birdek bir tutaş belge çaplangan bolup 6 ayının 7-8 günleri imtihan berdigan oquvçılar hem ularının ata-anaları 2026 yıllık Ali Mektep imtihanga katnaşış kinişkisi, imtihanga nazaretçilik kılıdgan oquvçılar imtihanga nazaretçilik kılış kinişkisi bilen, mehir şefkat yetkizip imtihanga katnaşıdığan oquvçılarını toşuş avtomobili belgesi çaplangan avtomobillarga haksız ulturusu boladı. Korli şehirlik Gong'an idarisi katnaş başkuruş çoğun etirti tertip otur etirtimin başlıkı Ma Shufeng mundaqtidi. Barlıq çarlaş sakçı avtomobilleri, vazifi icra kılıdgan sakçılar bütün musabıda buyruq kütüp, kol işartı kılgan haman toxtap, her vaqt inkas qaytırıp, qiyinçiliqe uçrağan oquvçılarga yeşil yol eçip berip, en tez süratte köz aldırki ciddi qiyinçiliklarını hal kılıp, imtihan noktası etrafının bexatarlıkını bütün küçü bilen qoğdaydı. Kucha şehrinde 50 avtomobil 120 pidayı bulup, 20 nece mehir şefkat yetküzüş karxanası cemiyetkiler bilen birleşip, mehir şefkat yetküzüp imtihanga katnaşıdığan oquvçılarga yardım beriş faaliyetini kanat yaydırdı. Şehirde 4 pidaylar mulazmet punkti tesis kılıngan bolup, işçidigan su, imtihan kurali, aram eliş çederi, ciddi işlerga taqabıl duruş doğruları katarlıq, xalqa kolay maddi eşyalar bilen haksız təminləb, Ali Mektep imtihanıga katnaşıdığan oquvçılarga kolay, azade imtihan muhiti yaratıp berdi. Kucha şehri Leifeng avtomobil ətirtinin muavin başlıqı Li Zhu mundaqtidi. Ali Mektep imtihanıga katnaşıdığan oquvçılarını toşuvatqınımızga 5 yıl boldi. Hemimiz müddetin burun avtomobillarını tekşürüp, remont kılıp, imtihanıga katnaşıdığan oquvçılarını imtihan meydanıga dəl vaqtıda apırımız.
1: Stansımız xəbri. Tünögün 24 mevsiminin 9-si orma vaqti. Bu mezgilde Avtonom rayonunun herkes çaylarda dehkancılık işleri aldıraş bulup, dehkallar vaktini çın tutup, osul yığıp, etiz pervişi bilen ziraatlarını yığbileşini mas kademde ilgiri sürdü. Növete, Kucha şehirdeki 470 bin mu közgü buğday dan tutuşunun açkışlık perviş mezgiligi kirdi. Kucha bazırının Karıbıqı kentideki yukarı ölçemlik etizde tutaş ketken buğdaylarının özüş ahvalı tekşi bulup, terikçi çoğun aile Wang Ruishan texniklarının yetekçiliki de yan telefon əbtisi arqılıq soğır iş, oğıtlaş məşğulatını Iraqtın bir konupki bilalı tamamlap, vaqtini hem zihnini tejap qaldı. O mındaq dedi. Emge küçü hem pulini tejap qaldıq. Özüm yalğız 5-600 mu yerini dəl cahidi yıldızgıcı oğıtıldım və suğardım. Hazır qarısam buğdaylar naid yaxşı ösüpdü. Her mu yerdin 6-700 kilogram gıcı osul eleşini mölçerildim. Sanji şehirde 545 min mu yerde maşında əl asbetlik paxtı yığış umumizlik yolu koyuldu. O da birkaç gündüm buyan yezgilik teknikleri etiz başlarına çonkır çöküp, paxtkarlarının kevazliknin topsini yumuştiş hizmetini yaxşı işlep, tuprağının temperaturisi ve hava ötkizişçalıqını östürüp, kevaznın qozileşini ilgiri süreşki yetekçili kıldı. Sanji şehri Erliugun bazırdaki yezgilik maşınları məşğulatısı Wang Cunjun mındaq dedi. Kultivasiya kılış çonkırlıkını 15 cm'den 20 cm için muqam kontrol kıldık. Bir maşına bir günde 250 mo kevazlikni çonkır tekşi ağdırdı. Kultivasiya kılış süpti işençlik, dehkançılık vaxtını çın tutup süratini tezildimiz. Jing nahiyasının tunji eniz alqatları yakında osul yığış pəslini kütüvaldı. Bajaqo dehqanchilik maydoni yezigilik 7-chi atirdagi alqat o'stirgichi dehqan Wang Xayingning etizda qip-qizil alqatlar shoxlariga patmay qolgan bo'lib, ishchilar uzib ayirib

0: bugünkü dertler. Yəkən çürü açaldın. 6-cı başlanğıcından aldığı kəp oğuca yolla üçünçilik ravan kədiyə ofçunun badan taksiyə vətib da. Alimca efendim yollarını süpürüb mənə maşıllıq. Toq sıxıb sizdə qaysı bilək var? Tianjinlu kənə Tianjinlu dumu maşallah və köpəməskə. Qarışdırıbdı maşın sel köpərək duramdı siz rəsm tatıb əvətkən uçurda. Şunama alimca qayaq tərəf qarapmanğa yolun işini bir dəp yığa. Rəhmət. Tozcan qoşulun işdi yollar ravancı mı əmsə dəp öyrət xanım uçur yollab siz. Rəhmət sizə. Salam cavab soruyoruz.
1: Olan buraya getirdik. Kaşka etkadın yemşeğe bakıp yollar avan.
0: Kaşka etkadı yemşeğe git yollar avan. Ablet cavab soruyoruz. Ablet can. Yerken de mi? Yusuf can.
2: Buraya getirdik. Danlık yazık.
0: Danlık Yusuf can. Ablet Rotam ses.
2: Evet.
0: Buldu. Ah kaptanın bir uçur bakanlığı teli ah kaptan.
2: Karaman yakmıştı ki yaşım sıra.
0: Yaşım sıra.
2: Yaşım sıra.
0: Olcudun.
2: Sağdın kutları. Nait Aravan.
0: Buldu. Altay körgünün ki üstüde yollar Aravan diye avuçun Ekber Guanku'ya verdik de. Abdüli.
3: Kaşkarı yol kavri bastım. Kaşkaşlardım. Yaşam ayeti bir solgan yollar. Koşlinye de Aravan.
0: Aksu diye yağmur var ki kıran. Aksu hazır karsak yağmur var ki. Aksu da hazırak yağmur yağdı. Temperatura 21'den 31 Celsius'ya biraz çıkacak. Ova tüştüm azıraq yağmur yağıda temperatura 20'den 25 Celsius'ya gradus kıçı. Kaşkadım azıraq yağmur yağıda temperatura 19'den 27 Celsius'ya gradus kıçı. Xotende temperatura tövenkene, xotendim azıraq yağmur yağıda temperatura 19'den 20 Celsius'ya gradus kıçı buludu. Abdursal.
2: Ma yol kavre, yol kavre. Ma demirdin azıma şu kalın kepaldım yolla şuna revankine tutma şu.
0: Boldu, boldu. Abdurimka.
4: Привет, диетанта, привет, сатсо, пудоса, яшим се, осижан хузе.
0: Яшим яшим ма.
4: Келикам сенишн, столу хосан.
0: Бургосан, бургосан.
4: Да, азы, рейдошан, юшни тада одым, шикени турет варкулек. Пьеха тада йоли хузкан бен йоллар он. Олча, йоллан, хар мы сиде гарти гэнда озыра онго, бри, ишки саат он ашпе йол.
0: Бүгін күнігі шәмбі оған декен әмді бүгін абдан дәмеліп, әсел тұрып шықыды өйдін. Адыл сол сарыйны ал йоллар аван кәрігі авчырын Юсіпчан әвәртіпті, рахмет. Андын мау Хунгуанша йоллар йоллар аван деген авчырын Япрақ әвәртіпті. Өшірже, сіз көген автомобилла, йолның ке бойды тоқтываға автомобилла ау. Мұшы қына йолы қызылтырақта, шу доқмышта адам ағылы кәген автомобилла оқшайды өш қылып декен йоллар аван кәшкел йолын іште, деді. Мақыл болды, рахмет. Abdullah efendim uçur yollab da hazır bugün Xotende yağmur yağvatı cuma hazır ne yüzde. Oldu, oldu, oldu. Xuyucan da da yollar avan kedi gavuşçurunu yaprak avatıp da rahmet. Galibiyet yolları Şincan da şöyle al yollar avan kedi gavuşçurunu Yusufcan avatıp da danlık Yusufcan. Erkin efendim uçurunuz.
5: Yaşşı mı? Brigat etti, kusurcağız.
0: Yaşşı.
5: Adına kusurcağız. Allah'a dememine. Sizler hanımdan ayaklaş.
0: Davay hanımdan ayaklaş.
5: O zaman havasını sen bugün tayrıya marak kurdu. Hem kulaşıydı.
0: Kulcudum azıraq yağmur yağdı ki temperatura 17'den 23 Celsius'ya biraz kışı. Temperatura azıraq tövenken. 17'den 23 kışı. Yağmur vakya kulcuda.

0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğlatkudun emdi aldım, sel toğuzup içkine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Onla vatkınınla 107.4 Katnaz Sanat Radyosu'nun etigerlik yollarınızdı biz hemen programımızı. Ben de 5-2 prava baydı. 6. ayda 6 numar tatılıp ketken. Kaçan ögün işgülüm he? Mehmetcan hem de numar tutulduğuna vakit hele olsa 6 numarınızda kaytırıp gelmediyseniz hazırdan başlayıp ögün işgülsünüz buludu. Elikki yarım saat okup 20 sualı cevap verip bir numar kaytırıp gelip kayıt tekrarlap 6 numarıca kaytırıp ekegeli buldu emez mi? Şu ögün işini. Yok ben onu ögenmeydim. Bir vasıta 3 saatin kemumuğa ibret dersini okuyum etsiniz. Pravınızı resim tatıp evetin. Onun için biz de pireyli. Pırağın, bunda değişimizdeki sebep ne modusunuz Mehmetcan? Pırağın numar tuluklandığı vakti neçinci ayının neçinci günü onu okumuduk. Eğer hem düzünüz bilsiniz, pırağınızdan numar tuluklandığı günün kiyinki 30 gün içi de 3 saatten kemumuğa ibret dersini okuyatsanız oldu. Hem de Allah'ım hazır sertem kuru öğrendik ki. Ama namı kulaktan kulak yetken molli girin emez belki. Bizden Kişincan'daki en iyisi temgini izleyiş pahaliyetimiz katlaşkan Sertem Kuroren Kali Göç Ögür Kansı var o. Şuya da. Çançın ardıydıki Sertem Kuroren mi ne bu he? Hemdullah. Sertem Kuroren ne anhudu ki çoğu? Oy veşi okşaydı keci mi o şuya da? Naştıklı velip andın katınca ye. De, meyli. Yakşı naştıklı hamsız cuma. Erkincan ofçörünü hazır anlap olduk biraz. Atuş, altın kümüş yolları koşuyor üç yollar havan kıyadık ofçörünü Öriyet Hanım evet tuttu. Buldu. Oh kepte, appak kepte.
3: Bozcudun yolu kavrayı, etmekten yolu ne ay karavan.
2: Buldu. Anda Ekber Gonkoy.
4: Koşuyorcan ha kanun yolunu numar tulufa sigenle. Türkünde fakat bir numar akarılı bulamdı. Yakin Türkünde ayına kanun yolunu altı numar tuluk kıl bulamdı.
2: Bir günde 6 numarını mutluluk kıl buldu.
3: Kalan kalan 1074 Kıbrıs'tan mısaklama herlik olsun. Ben meydan şehir Gençhan'ın aldığı yolla koşuyorum işte bize masumcuk ha.
2: Bu oldu makul. Meydan şimali yolları yolla tuluk ravan kereydi o. Emdullah Bamke Helup'ta avazını alımı kıl edip sayfasının ızdek sorunuzu kıldı. Cuma Emdullah haber yok kılın. Haber darıp çünkü hem de hiç kim bizdeki sorguğunu kılmayı bir adam bizdeki sorguğunu kılıp kalsın hem de şu mu yakışıcı. Külme oğlum külme girdiğine kayardım külüp. Ben şu an daha önce koş yolun işte maşallah sel köp gel. Likim tuslum yaptı o diye uçurunu kare bir hava atıp da. Bizden maral beşidim mi fakat kuruk kalmadı yağmur yığvatı da barlık şopur dostlarının ki. Havayla yap arlık saklap yanlış ümit kılmayan değil he. Abdurimcan. Abdurim köp gelesin.
5: Arbaylan yolu yüzü kato yolu yoksa kendi o yolu yoksa etmemeyin bunlar
2: var. Makle buldu. Cevlan.
6: O güzel kızım, kendi evladınız yakışmaz.
2: Yakışı.
6: Ama teyven canı pişman yolları koşuşmuşlar ama ki.
2: Makul buldu Rahmet. 104. 174 demektirken size. Sayıyla Cenab-ı Şimalıkçı boğanda mışı Kazimen Körükçe yollar aman ki indi gavuşçurini. Bek de vatıp da. Kaşka peyzi vatı hazır yamgır yakıvatı da peyzi vatı mı avaylap dikkat kımayanla dedi. Ayalım maymunemden kegin karşılayıp şok nakşıdım ben. Ne talep kılayım ha de imamcan. Çakçak demediniz he, rast he dediniz he. Ayalım maymunemdeki kegini karşılayıp şok nakşıdım birine talep kılayım he. Deydi o. Onda olsa maymunemdeki kegini karşılayıp kayış nakşını kuyup etsek bula.

0: Allah'a sağlık olsun ki uçara karayla. Yelken Mariye doktorhanının ki aldı, aldıdın. Gerbi bir ket karap mağdı, koşlanıya diyorlar. Şunda ravan kedi gel uçarını, badan taksiye verdi daha. Mahmut çabuk durun.
1: Geçirte gel karayla, yemin de sana aldık, koşun şu ravan uçuracağım.
0: Vakıl buldu, yette.
1: Uçuracağım, muşu maksimum değil. Biz eskiyelik yolun bu düzenle programımızdan başlıyız. Muzik kulaklığı normal var ya, bak beyim var. İbretken çıkıp, acayip beygir kalsın.
0: Ve etme kağını ben ögünü aldım tek emri etip baktım mı daha kısın ap.
2: O karavayla ben tülgeldi mimarsınız yolu sizi deriyen. O testlerim biz mimarsıyla benim yerimizde böyle. Mangulu testim bu. Ketmeyi dikeyim şey türlü ki o tüzelde.
0: Bağ mı ki? Bomsa işkilen birliş mimar kıvaysak mı buldu cuma? Yeni bir karavay tunuyduğun 5-6 adamlarını yığıp mı da? Şuna olan bir 10 olup ço? Andan bir miman kıvaysak andan buldu. Andan biz parça parça varımız. Birden verip 10 kıtı miman kıvaysak. Biz 10'umuz birleşip bir kıtı miman kılmayız. Andan biz 10'umuz 10 kıtı verip 10 kıtı miman kıldırgıl salımız. Aşta kıllı bu.
3: Dürüge dıptız. Hürmet. Danlık.
0: Hürmet. Danlık. Hamdullah.
3: Bir yolacağım için.
0: Yüzünüz dağılık.
3: Bekir olan kendisi için gidip koyar.
0: He. Makul. Ravan taksi.
1: 174. Aydırmız bir saat bulak kaldı. Turvatınız kayıda düşmedi. Kayıda yok.
0: Oldu makul. Vaktimiz olsun. Karbay. Oldu. Vay yaka biz. Şinhua Canıbı yolu koştu.

0: diyorlar avan ki ha. Turmuşka resmi. Şu, a şu biraz bir manki prep ama da şunu tonuş bilişlerden hamisi ki telefon kılı yapman da ça. Oy falan kapta o. Bildi bir miman koymam doktor hep ulanım çakırıp tan. Da miman kısınız eğer doktumaydı birisi. Yen birisi. Şıkı buldu. Yakşı. Abdurrahim, andın siz miman kandek lan buldu siz. Çünkü hem uğurlaştırışını karıs karımda karmakka. Siz uğurlaştırgan dek görün sizden ha. Hem uğurlaştırış ne? He de karıştırıp ben bu şu uçuracağım iman kıptı de öyle kaldı o. Dikin hem de bu yedin orgu işler var de. Ajna kılıp aşına tonuç bir işlerine hemisini çakırıp bırakma da kılmız. Madak ki karmayı kötür mü kör ki koşlanıyor da yollar avan ki yedi gavuşçurunu Eysa Can Hoten evet tuttu. Bu oldu Eysa Can Hoten. Abdurrahim Kamil uçurunu alıp bulduk. On traptiki işki yolunu egellep old yetti maşına hobi şanı içip turvap da. He bu Çanlıya'nı aldı da tep Adılcan makul makul. Boldu biz katına sakçılarımız bir değil ya şu lan bir yüzü katına sakçılarımız geliştim burun mavi. He yüzünü yüz bir sorap bir tüz duvası buldu ya şu hatalıklarını. Yakşı buldu ya. Yupurga bay avatay yetizliğinin yolları hem yani ismini abda yazmışsınız Yusuf Can. Fukamay kaldı o kadar yezdik ya yolun ismini. Kaşkadın yol haberi ha. Taktik örüktün mu şu nen dağıça nen dağ kızıl çırak da maşallah selpel köpüş gibi başılcıma. Dep çik de verdik de. Rahmet çiket. Onda hop kasa karvayda mihman kıldığına ben bir 15 koy pul çıkıra dep Abdullah o da 15 koy çıkırmam oldu. O ketmeydi gam bol de dep sırlık gülen gel ketmişsin hem de kepsiz dep dağını yapmamsak. Olmaydı. Yok ha ne oldun? Şimal taraf karap mangan yollar ravan ki dedi gavuçlarını Gülnaz'ın dadı sevetip de buldu. Andın biz çoğu akşam turpağın kegen koşunlarının 5-6 de kuyu varken yerim keçidin başlap merep vay yay beşim niman çevim niman da merep diye koyla ey bakmam da bu gelik birinin beğmem da he bu koşunla he bu çıkıp lan bir üzümlerini bir putap ek bes olmam da vay besim o işte merep edin o ağzı bir nesini yap durup mu mereydim? Kılıp ağzı lık otu var. Ağzına durup mu mereydim? Bir de dikkat kılın ha, ben kızıydı koyla merse, kendin aç koyla ağıcı. Elep it, sepege vakti, andı ot çöpler olsun, taşla pege vakti, ilgisinin ki. Asal sen gidek bu koylarının ki ilgilileri, meyli, ama şu ayol ilgisi olsun, ya ki er ilgisi olsun. Asal sen tıllap durup birinin bir de ulağıcı. Ben nim için işkelliğini bilmeyi meşgul kılıp asal sen de gidek vu tap vu balanı yedi kan de başında bütün bir ömrü iş kılıp başım doğ dikkat kısınız o sel tıl ahanetle ölen tuş ketken açtık çıraylık kek bul vu koskunuz üç kettim ama meğerep gitip siz ucan ucan uy mermen uy manı hazır de ondak bemeydi. Elik müşkilerge, şatutu kuşlağa bir nes begendek, o da beğenmeydi. Bu musa gülşünü bek obda yeydi o. Aç koylanın ki. Neymiş ki kim tağın aşı kılıp, bek tıllaydı o, bezelleri vatak, bek set kepilen tıllaydı kallaha bak koyunu. Koy yakıp, şundan biz tıllap baştak, verdi kallaha bak. Silahın mı? Şu koyu akıdıkan tonuşanlarının içi de açtak, tıllamayı verdi kallar bağ mı yok mu? Yok ha, da öyle pek kallar. Asasen emmisi bek tıllap birinin verdi o. Şunda bir omda yemek ne açtı tıllap. Ale! Ye bunu. Dur. Hut tıp tıp tumşuklar urup başdan. Ben meyran kaldım nemiş qonda qıldı ekin ta. Şıqılıp. Şıqılıp tap dep tıllaydı. Tap. Dep onda. Sizin Qoybek işte hal tecrübeniz var mı? Tecrübem var uzun yıllık qoy baqqan Məvriyə xanım. Mən bu burun qoyğu bir nəsi bəgəş. Məvriyə xanım sizin tıllamtınız. Asal sen tıllay da.
1: O sözler sıkılıp koyulamıca paran. Ben kısırlıyım bula.
0: He.
1: Erdem'in şundalı kişiydim ha.
0: Mereyde.
1: Erdem'in avazı şundalı aldım ha.
0: Mereyde.
1: Mereyde. Aslında koyulu bas.
0: Mereyde ama bunu sizi ki gep kıkı ne o. Yeni yaydıka nes bağ mı? Yeni azırak yisem bol de. Vay yisem bol de. Yeni azırak boz bir bəsiniz de. Diyen gipi hem de o. Tuyuksuz bir zuan kırk et. Vay siz geldiniz mi? De. Onda gel kılamaydı karan. Şu aşı ulunun ki bürdün bir bildiğin gibi şu mää. Mää. Şu aşı unulduğun başka neyse bilmeydi ha. Gipi mi şu? Hem bütün gelip aşı bir yağız mı şu? Bir yağız mää reçilen şipadlaydı karan. Mää misi? Tek çatak karan. Mää regin yakışık o. Aşı koyla olan boğan inaklığımızın tekimi yakışınım kısak oldu. Şu beki atılamay onu. Üzümüzden koyup olmuş ha.
1: Ya şimdiler ya dediler, kağıtlı yol karıyasın,
0: kağıtlı,
1: arkaç yol dilekleri. Koş yol istir oğlan. Fakat kira topka olun ne demek o açıda.
0: Ya makul. Obdan tutun uzman, obdan tutun. Amin Gül Hanım, yakıştır vatamla. Obdan ma, biz mi obdan tutak? Cucan yolları, cucan körük ki, cucanlı körük ki. Koşlan yer yollar aman geldi, yavuşların ildanı yerde baba verip de. Muhtarcan külüp size, ak koyu küldün uzman. Pegada oturta usun he o futbol apay.
1: Bu parvayı ne gibi kılıyor çok büyük bundan bu koşturmaya olan koyunun gibi yetecek bu sizler
0: ha. Ya bolde bu parvayı ne gibi kılıyor vermedi o ne? Guanghu gördün mü? İhtibak yolu çöp, tozcan kayca yollar avan kerdi yapacağın ekber Guanghu'ya verdi. Do. Abdülcan bu şuraya yollap do. Bugün 6. ayın 6. günü memleketlik mi közden sıraş günü. Ma ayır ediyorduk. Ablacığım uçur yollap da bugün 6. ayın 6. günü memleketlik ma köz asıraş günü ma ayır ediyorduk. Ablacığım köz anlığını bir teşhir tıp koyunla köz sağlamlığı köngül bilinle yıldı bir kettim köz sağlamlık teşhir tüşünü kılıçını tavsiye kılıdı kılımız demiş nereydi. Cuma köz anlığını bir teşhir tüylenle bugün bir yerip olmuşsun köz anlığı. Demişsin mi çoğun aşı ağırgan çağdı bağmay bir yerinle. Meyle kulu konla olsun. Ya ki közünle bolsun. Ay berip təşhirtinlar jımı közünlarni. Bir təşhirtib, nədir, nəyə içken. Bir yıldı bir bir aşk qıtım berip, naq. Təşhir etsanlar boldu. Onun üstü tez ikən o təşhir düşmü qolaylıq. Bugün andan bir meydan bir vasitə görüşüşü var düşdüm burun doyunda. Zöhrə adam qıldı. Bir vaqtı köyə gəlsə. Uşurcan toğru digininiz mən bu yurtqı bağan vaqtımda tuqqanlarınki qoylarıcıq at digəndə bildə çıxıb mən qoyunun qışığa o nəfsigi bala tək nəfsigi bala tək gör. Yisimi zuvan toymaydığan bir gün zuvanın teşilib getə. Nimandaq sətməreysə deyib durub qaqşab durub aşta bir yerdikə deyib tulla asa sən tulla ber tulla. Ur tumşuqlar urub şapılaq olan pong pong. Pong pong ajdaq urup ajdaq berdi bechara qoyluğa chiroyliq gaq basimi buludu qonda ishkin ta chiqilib
1: Qoşaca yaxşıma yolu xəri lələ idarə aldı şün kimi qarava gələ açıb doğu dedi
0: Açıb durğu dedi Obsalam Benjan
2: Salam 174 Sudanka yan an yolları davan gənin yolları qoşulmuşlar avan gənin
0: Hevan qal
2: Salam 174 Hüseyin'de yakışma. Yani
0: yakışma.
2: Davran Cennet Yolları.
0: Okşaşken he. Makul makul. Şıkmadınız mı?
1: Oturacağım. Bunun bir aşık gittiği vakti da koyunu tullakamını hazır tullamaydı. Hazır kımda.
0: Vay hazır mı tullaydı?
1: Hazır tullamaydı.
0: Ha bizden aydıkıyla tulla verdi şıkılıp. Hazır cim mi de bu koyla? Hazır çim mi de bu koyla? Cim mi de demek ki. Keçide mi? Kosu kaçkandı şu. Tam yürüyüşüyle tanılan meray demez mi?
1: Bugün geçirdik de orta yol sayılıyor. Şahsay Şumali yolu. Şöbe yolu yıkıldım. Karbazat yolu yıkıldım. Yani kentsel sistemi alıp gelin yollar var.
0: Buldu. O ablike.
1: Yol sayılır bir de Mikal Bey benden alıp iki yolla intihar araban kere.
0: Makle. Ösmü keserlikle doktor hastalık aldı. Hele ravan kere gafçörünü seyfe haber tuttu. İşte bak öyle toz çandın. Sizlerin idare kayıt yollar ravan kere gafçörünü. Ekber guankuyu haber tuttu. Ma o Cenubi Azatlık yolları, Dabaza, Senşhans tarafları yollar avan ki deydi o. Andı Nemdulla kündüzlük şopur lazım. Üyüm, Binhı, Nelluda, Kızıltağ, Biyarti, Beket'ten aldı da. Yeğen taksici mi? Onda olsa alakalı sanılır. 13, 4 tane 9, 54, 221 diken numaralı alakalı sanılır. Bulduken. Andı yine fıçırlarını yanılırsak. Seher bulbulu. Siz salamet durdunuz mu? Ben hele salamet durmadım ben o.
1: 174 Hozucu yol kavri.
0: He.
1: 218. Dünya. Çoğunsun yolu yıkıldım. Hazır. Çoğunsunlu yolu yıkıldım. Karabağlı yolları var.
0: Oldu makul. Olacağım şu Şanghay yolları yollar aman ki edip. Abdurrahman ka müşteri yollap da. Rahmet Abdurrahman ka. Taksiye 11 koy çıksa skanırlap gelip çüşüp gitip. Ağuyak bağında 10 koy.

mana 138 995 98 565 degan nomer, ha? Mush nomerlar aloqalansanglar bo'ladi.

0: كان عضو ده يلا روان كي رجع وشرني اكبر راب هني ما بعت بتوع باختيار
1: وشو جنب دار يا أحمد ماشي جاه
0: ارز ما يدو وي نيمي غير احمد سيزغي احمد بروجرام مزغا تيجان من اورنوزدن تروب قاتنش بسيز اتيجا اورنوزدن تروب تاخي كوچلان بر اويل نيب انون دكي اوي كرب سيز خوندق بسهر تردغان بالله ايسلا والله انا كيبنجلر اخلاده دازر هم اساسا بعض براتانلام دتيجا اورنوزدن تروزب Gel kurs kapırımı da 5'in ağırtma kalı boz köpün çıldır uklağıdı da. Xeyli bir vaxt çıxılaydı ola. Xotende yağmur obdalı yığvatı da Çapırıstan'da yol sel teyilgə astarak mağaz ilerliyken. Müşü kızıl tırakla normalken. Diyenli gönüsü kızıl tırakta tok yokken. Dep xotende taksi 50 kişi 50 kişi tutuşur yollabdı. Makul buldu rahmet. Kulüp başkısı. Makul. Andın Abdü Mücitka, uçurumuzu tapşırı aldık, rahmet. Sizden mutluyunuz, selamet olsun. Maral beşinde hazır yağmur yağmur da çöpürdü. Dikkat kılıp, bana size avaşında salkın. Dedim, akıl oldu, rahmet. Sanfango, Beyli o tarafla yollar ravan geldi. Uçurumuz, tor taksi, Ruz cana verdi. Şimdi uçurumuz.
2: Yaşı mı? Köpken selamet olduğunuz montan mı?
0: Yaşı, yaşı.
2: Abi, tekrar şehir işçilerin sürdürü atınız. Tekrar şehir işçilerin bulmuş o golü elinden kol seçkisi yeni karşına açtığınızınız. Eğer imtihan bir bu kadar tekrar işin çıktığını bulamam da yol kata sekin koyan koymaz mı?
0: Hem de bazı mektepninki imtihan verdiğe imtihan noktalarınınki aldığa bazı da vakti katına çıkacak koyduğa akval ba. Yüleki yolu çıkılı buludu, ayrılıp ütketkili buludu, mangalı buludu. Aşın hakkım de. Vakitlik. Hem de köpünce müşü imtihan meydanlarınınki aldığa katına çıkacak koymaydı. Lekken çöpür dostlarımızı dayırgınımız. Egen akval ba mı yakın üzen o açıldı dediniz mi?
3: Selam bir izletikçe koşulacak kızlar. Afiyetlik hayırlı olsun.
0: Bırgı olsun.
3: Raksırıya seçiyorum. Kutay Şehir'deki Mahu. Merhaba yolları. Koşulmuştur. Ravan. Bugün Yam Koba.
0: Kutay'ın da.
3: Ağımla çizik bir kıladan iki. Kutay'ı. Afragramla bir üstü tıkıl yakışılak çıkardı.
0: Hey Raşidinka. Raşidinka rahmet cuma sizge. Yakış görüp anılığınızı rahmet. Biz de program bulurumuzda kubul kılıp. Aşı düşünüp. Hem müşü yakış görüp, fikirlerini katlaştırıp, müşü de anlığınınlığa sızlamamız ve başka anlayıcılarımız silahım köptün köp rakma. Silahım anlığı müşünde fıçırlarını köp köp yolla bəs anlığa bizim hoş bulduk emmiz. Yıkın kös anlığa bizim. Bu yıkın köpün anlığa bu çö. Fıçırlarını yolla bizimle fikirleşken anlığa. Bu yıkın köpün anlığa köptün köp rakma silahı. Devamlı kollab bir anlığa programlarımızda her vakit meyli yol ravan bolsun ya ki tosulup getken bolsun. Kandalı akvalası da her kıl parantı emilirde. Hem şu yüzümüz kitap atka yol beleklerinin ki uçurlarını belgeç mansak tamamen buludu. Cuma hem manlağı köptün köp rahmet. Bak minnettarımız biz silahdın minnettar. Beycin şimal yolları mı şu enençüyü karap manganda köytün yokur sürerteki yoldun ütüp. Mı şu birinci kızıl çırahtını ötkende yolunun ki on tarafı da tehlikeye mira üçün orantılgan kuyaş energiyesi taktiği 3 saat işkili etrafı da közünü bek çakın dedik ki. Pal pal pal pal pal pal pal pal pal pal. Yürüydü. Müşünün başkaca el kılıç sılırı olgan bası bir tep koygan basan. Makul Mehmetcan. Müş çorumuzda müş bete. Katına saksılarımızı bir yolla bereyli. Pesil'in ilan çıkıdı anlamına.
4: Dada pesil soğukluk çayını azırak içeceğiz.
5: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuzu pişkine.
4: Dada dada emdi sen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Hoş kadarlık anlaş dostlar programımızın devamlaştırı atımız. Anlaşılan iki uçurlarına devamlılık dikkat kılaylı. Ve en şuan dağcıya yollar avan diye uçurunu Abdul Taygan evet bu makul. Rahmet. Korsak pek içip gitti. Ettiğen de umma şişkili mandı. Memse de ağıt balak katıp çörüyorlar siz. Meli an yürümeyesin o zaman da. Sertem kırarın kalı göçü kırı hansı verip. Ben umma şişsin o zaman buldu hem de umma şişmi yakışı. Sertem de umma şiş. Yani sertem de umma şiş yok. Şutba. Yürümeyen ba. Mantı ba digendek. Biz ettiğe yetti yerimde koruldu yolu çıkan karan hazır mı şu yunfon mulazmet rayını kep bulduk. Yollar avan ki de Rızvan Gülhan'ın bu çırı yollar siz boptu bopta. Ürümçüde bir gün ayrılınıp bir gün keş konu keşlik yetişle akacaksın he. Koruldun hazır şunda yakın bop ket boptu bopta yakşı ayrılınıp. Sayı aytınla olsa yakşı bir kılıp ayrılınıp konulik bolsun bir gün olacağım ha. Ettiğe yolu çıkalaydı kendisiyle cuma sile. Ettiğe yolu çıkalaydı kendisiyle. Ben mezdim.

0: Ta o'ylab ketdim mushta atiga yo'lg'i chiqolaydigan bo'lib qolsam deb. Oshnaq. Xil oldiraydi ekansiz jimi Rizvongul siz. Xil bir yak mangan chaqda oldirab, baldir tayyorliklarni qilib, taxub osh mushta 7 yerim bilan yo'lg'i chiqolgan bo'lsangiz degandan voy. Uydikilerden alı biz açığını keltirmeyken siz ya, Reyman'a vakti da. Seyfi abi çorunuz.
1: Çağınçı Matur yoldaki gazmanda, Cahit Okçay gazma bütün bekerçe.
0: Ve?
1: Bunun kere atlamazı yüzyılgan su tapancılar dün tatlı seyahatlıkta, bu yüzden çakap çıkıp anlaşımda kılaymıştık.
0: Çakap çakap çıkarsak bulduken de ha, bu da.
2: Reyman o yolları Erkaç yollar taşımış Ravan.
0: Ya makul. Ravan taksi.
2: 174 mağı, Ocağın Ravan'daki bütünün altı yollar Ravan kene.
0: Qocaxın navay qasıdı, əmdi mən uqamay qaldım mə. Yaxşı odunuz mu, mən əbdinin və əbdinin biri, mə dadamını eləb, işə yəngi təkşürt gəlib almaq ki, idim. Taksininki krapılı, nəçbül ətrapı da çıxıdı, oyur durumdu işə yəngi. Oyur durumdun işə yəngi, oyur durumdu işə yəngi. Oyur durumdun işə yəngi. Utsko çıxıb qalamı, qonç pul çıxıq, qəni mə onunçla bir mitrla bir dəpəsin təxmini, oyur durumdun işə yəngi. O abamız niye mi gül çıkıp kemepsiz abamız ha? He? O diyet yediler. İşe yan geldi aşıp kayıp kalsa. Yerken yolu, yolla, yerken de yolu çöreyim. Kuruluş yolları kona, Anıballa doktorhanısının ki oldu den, Atımırız doğu dükkanının olduğu için boğan yol koş lan yedi yollar avan kendi gafçırını. Yerken oğlu evet bu. Andı yeni karsak yakışmışlar ya seçile. Sırlık gülen gel. Ben yapacağım.
2: Oysa yaptım sizi kapan verdi kötü yol kavurdur etsin muhteşem. Şirekan çıkılmışında ravan andın meymeyi sen aldık dedim bu yollar dışında ravan kına.
0: Meymeyi üstüne aldık
2: geldim. Oysa bizim ki tıkınımız, sorusun gereken tıkınımız etkende. Rahmet eğitim minnettarlığını bildirip yakıştır. Ede o yakıştım kıyılmaya kaldı ya sürüm. Rahmet eğitim bakan bulsunuz. Tecemen tümgün değeri tıkallarını zaten görüntüp. Tıkallarını tecemen körlük iyilik kilim aldım. Ben rahmet eğitim.
0: Vay akay. O bizden kılıçk tigişik işimizden. Siz cep atattınız da telefonunu koşup açıp bağmakçı oğa oranın ki dinveylerden tatıp teyarlap açı karşı taraf ki yetkizip etip mandamından meyanı da yol gösterip siz. Sizge rahmet. Emetcan. Ha, bizden ki kılıçk tigişik işimiz bu. Bizden ki şu radyonu yakış görüp katını şeyip yol ehvalını sorsa. Ha, 174 katına sanat radyosu dik riyal seçiler. Depemem demdi. Yardım kumamda. Bizden kılıçk tigişik işimiz bu. Şu anlıkçımızga rahmet. Bizni çoğun görüp bizden işte meseleten sorgunluğa. Köylü balanızı muhçur yollup da bana oy Peyzullah ağınem. Korıldın Peyzullah ağınem. Rahmetçim o karşağınızda. Şunlar yeğen başınınız mı barak olsun. Yakşı avaylap obda aydan amsızcım o. Divanın aldığı yollar avan ki. Hedige uçurun tor taksiye ruz canı evet. Anda devamlı programımız karşısında katınış hep yol uçurulur olsun bir tuğaysız.
3: Salam, Nurali. Salam, 74 kısabın yol uçuru. Beşiktaş'ta oturduğunuzu aldık yollarımı kuşsun istirabanı.
0: Beşiktaş'ta doktorhanı aldır aban.
4: Buraya geldim de ben oraya yol kayırıyor. Ben de onu yolu. Sırtın da o yolu yolda çıkan da o yolu yolda kırıp aldım yollar aban.
0: Mav ayırdırımdın işe yenge 35 koydun 40 koyu gitçe pul çıkı dedi mi? Ayırdırımdın işe yenge 35 koydun 40 yenge gitçe. Ben kahvemi kilip kalan idi. Çüşük tamak yap bulup muşundak güllerde mini uykum. Bekip git pardon, muş gözümle yüp bakıma bekledi do, açıkım bekleş kile, uykum bekip git pardon. Uykunuz kepketken bosa karan, muhabbet yani tepep bir yarım saat gözünüz dün basınız mı balıcı mı, birden uykluvasınız mı? Hem de bazıları kahve tesir kılmaydıken, bazıları bek tesir kıldıken, divanı aldı yollar avan ki Aruz Can Uçur'a, andın Nurali Uçur'unuz.
3: Salam, 1074 kısabın yolu Uçur'a. Beşiktaş'ta oturganızdan aldık yollarımı.
0: Huy, bayam. Kuypağa uçurduk, Abdurrahim'ka.
4: Bu
0: uçurdum kuypağa uçurduk.
4: Ben de o yolu, sizin de o yolu yolda çıkan da o yolu yolda kırıp aldım yolları var.
0: Sanfango, Şimali yolları devamlı Ravanke. İldan edi baba ya. Aa, öyle pesildik ki ilan dikin de siz de Roşengül dada edip. Oynak didi edip.
3: Doktor. Ağabey Sırcan'la dostu yolları. Koş dönüşte Akınbullah ağa. Reydan'ım ağa. Aptım buldum az. Yollar
0: ama. Makul. Hamdullah ben 38 koy 5 maç çıkıdı deplam başladı yollar ama gitti mi onda? 35 koydun 40 koy çıkıdı. Yok 38 koy 5 maç çıkıdı. Ayırdırım dedim mi şu? İşo yenge. Heee, deydi. Bugün Ürümçide yeğen maçını nopuzga uğurlaştırmakçı idok. Ha, bir günde bijirip numar taktisini kolgu ağıl bulamı. He? Bugün günü şembe. Bugün o kesiplerini bicaygili bombas mükkep bir telefon numarını depreyle tosuncandan karan. Bir telefon kılığa 138-449 0142. Düşenbi günü bicirdiğen işler kayıp kalamı ki. Rızan Gülhanım şembe şembe günü buludu diyen bitti. Aç bir numarını evet benim telefon kılığa. Tosuncan deplam. Atoy suntak yolları koşlanıyor da. Yollar ravanken. Mina ayalım. Şu aç dakikamdı. Bazı da aç dakikamdı. Bir yerge mağımız desek teyarlığı katli bitmeydi o, pekat aldırmaydı o. Kanak sen bulalım, hiç kanak kılamaysınız. Özgemeydi o. Pekat şu könsünüz buldu. Özge etme de böyle uğraşıp bekadın beka bir ömrün önünüzünü açtık. Mesela bunun kim kimmiş mesela değil mi? Böyle hayat, musabenla da. Bir mın kıtım bir yerge bardağa şöp kıp kalsa iş kılıp. 900 kıtım açtık, gepte kalışıp kalışanla mümkün. Bekadın beka özge etme de. Onu da azıraq aldırtıp koyup jem tosunuz buldu. Özge etemeysiz o. Huyi dep koymuz ma, o aldırmaydı. Bir yegi mangandım aldırmaydı o. Aştak, kaytkandım aldırmaydı o. Aldıkar yok. Aştak. Cunsay yolları yollar avan kiyadik avuççörünü seher evertip dostu. Lan oydukilama. Biz ne oydukilama aştak ha? 6. ayının ki 6. günü kandak gün valla. Baya mavu ablacan dedik o. Mavi köz asıraş günü dedim ha, köz asıraş günü ha. Aksu'da yol kavri, mavi Beijing yolu ma? Beijing yolu çemberden çivigen terepke mangan yolun işte Hualin Julian'ın ki oldu da katnaş ve kaçış verip de. Şu sebepten katnaş tosulacak. Valla ba, karşı taraf ravan ki adı gavuşurun gini canı vatıp da. Anda mavo Yasin Ali sizden bu şuran tat minin ayalım baştan mikin depte mi depte mi anlatıyor. Cihken de buna kayalla ya. Oldurmaydıgan buraya mangı mehdes oldurmaydıgan. Ma bir anlatımız bu şuran lapta. O ben tak bizden uygulu aldırmaydı dep beşi daşta çönüp gelmek. Üzdün uygu maçta her kanda kışkaçta aldırmaydı. Teyarlığı bitmeydi o dep. Bitmeydi ya teyarlığı. Açtak. Normal ahval o. Onun gibi bekkeli ki ne kıman. Vay can, doğru geldiniz cuma deyip saylo be uçur yollap da. Benim opam bilen dadam şundak toğlu işip kalat diye. Hazır ben mi şundak bir yege basak katli oldurmaydı ey. Oldurama koymaydı. Bu mücazi o. Katli uluşup onunla takallışıp yumanla cuma. Özge demeyizle o amal yok. O oldurmaydı. Silahı eren kaldı ötek ola. Ne mi kaldıraydı ey? O ya bir yege keçketmeydi o biz bardağa ya. Ne mi günce ola aldıraydı? Uy kızık mı o? Aldırmayın mansak mı bulduğun ime o? Ooo hem işinin hikmeti var deptik bunda kekildiğin şey oturum bunda. Bunda. Sizden aldığınız uyutu aldı. Onun en yakışı şu rayığı bekip. Ya sen işte gerek mağlı mı oy? Dep koysanız lan buldu. Elik her kız uğraşıp. Dak ne kıman he? Aldırmaydı kalacak gene. Haba koçsa koşu yolun işte yollar ravan geldi. Gavuşların gengo balana verip duğu. Ben 5K prava alay degen idim. Ürümçüden asak iştik eperimiz mu? Ya ki Kaşkar tarafından asak bulamdı. Benim ordum yakende kaysi mektepte tezirak ipo. Yakende benim bilişimce muş o turdaki, B turdaki muş prava lavuş terbiyelerini yönçün de bir şoförlük mektepe. Hem imtihan meydanım yüzü de. Aşağıya basınız buludu. Onunla başka mekteple buluşu mümkün. Mehmet Tursun. Yüençin şoförlük mektepleri. Aşağıya gideyim kılığa bulmuşsa. Yakende olsanız. Bu ürümçik gelseniz mi? Okşaş kıran. İmtihanınki türü. Hem ya ürümçide bir kanç tur az onda gelmez. Hem ya okşaş imtihan. Bu ya gelseniz kıran çıkımınız atı gidiyordu. Özünüz yakenden boğandıkken aş yakendeki mektep verip asınız. Öyü verip kip onda açıyor. Bu meksus ürümçikki 5 kipir aveliş için ürümçik gelip. Meşerde bir ay 20 ay. Yetip kop, yapışıp. Mektep pul töylep, hani hesaplayıp geçseniz bir münç pul oluyordu. O pravın ip boğandın ki, aşu nemine çıkımlarınızı kaytırıp giriş için bir münç vakit geldi. Onun için, yerken özünüzden yurtken, şu yerde tızımıl tep, şu yerde okup, şu yerde pravın alsanız çıkımınız sel az buluyordu. Benim teklifim bu. Aşu kaçka yerken de ki, yönçünü verin ha.

0: Atuş, Tianşan yolları koşlanıya de yollar Ravan kerdi gavçın ibuat şey verip de. Halık yolu muşunda Ravan kerdi gavçın seher verip de bi.
1: Ya ayalın mert kapırtırgan kümleri çay içtireyim vakti yok. 45 sene sağan aran düzgürüp apırıp dönme kayarlık. Öz apız oturup mağdurgan kümleri ya çayların içecek var. Vakti kararlı içecek var. Acayip.
0: Acayip galit ya demek ki ha. Aynen. Kan o zaman Mao, Zulfiye malum mu? Şur yollaptı. Hotende yağmur yağdı. La la la la la. La la la la la la la la. Mana dep yollap size bopta. Yaxşıpta. Kolunuzda derizden çıkamay. İçige tıkıp bırak oturun. Hicran şikini artık. Oy, biz ayarlarına çok arana. Aldırap aldırap karımız yok. Maşına çıkıp oturumuz var, karanla bizden aldırap aldırap maşına çıkıp oltağımız var. Bırak sile, hiç bilen karanla olmasa, yığıştırdığın, aladığın, koyduğun nesilerin hemisini şu ayarla kıldığın tutsak. Oğu şu hemde şunda olsun mu, baldır yığıştırıp koymam da. Baldır bağımız dep, bir gün burun dep koyuğa iş oğandık ki.
2: Yol kavrak, her baylanmış ucağı ver, her baylanmış oturuyor yolları maşını sertiyor.
0: Emeyli. Aksu'da yolu uçuruyorum ama Beycan yolu yönü çember. Bayam kıvı uçururken ha, gani cene. Makup. Yanılıp tut, yanılır da maçla pahalaydı. Abdülkayımca. Yakşı ya.
3: Aylıkta akim işini isteyeyim. Onların tatilet soluk. Konunu soluklar. Peygamber'e şüneyen. Peygamber'e bakıda. Şüneyen gene kalsa okulduk ya. Onların soluklar olsak.
0: Zidon Şengyen boliverdi. Mesela Beytur'daki, Atur'daki, Pravlan'ınki, ben numar tarzlık etki akvalası da 3 saat iken bomba ibret dersini okuyayım izlemez mi? Ben numar tolukluğunu içtim. Burun, üzümüz mü? Şöfa Cemfer, yani kanun ögünüp numar tolukla çarkılık, numarlarımızdan tolukluğa kan bulsak, 3 saat iken bomba ibret dersini okumuşak mı buludu?
2: Aştırıya, mağımız dert, aşkaya oğan da girin kılıp oturup içtirip ettiler. Vay vay vay, kızın tersi sığmaydı. Kod girin kılıp bir peşinde birse sakin bu yüzü dağın ek.
0: Ya ulan, kaç bir erlerin ki birisiz o. Yaxşı mısın, bir izi etti et. Uçurcan, yaxşı mı? Hazır yeni uçur yer kaldım karağında. Pıraşlı inkan uçur yollap da okutenden. Mətigəndə əslində doktorxanağa verib beşimni CT qısılıb bir təşkirtişni oylab çıxğan, lakin yağmur yağıb atqan bolğandan kən yezimiznin etizliklərini bir çögləy aldı bilən deyə etizliklərimizni çögülsəm buğdaylarımız xeyli iğır dərəcədə yetib getibdi. Şon səhəl könlüm yerim boldu. Yəni bir həftə tutsa pişirilən buğdaylar deyə azraq çapaq qapdı həmdə. Dehqanlar şındaqdı məndə. Mavo yaqqa yağmurun təsirində Anda azıraq boranlarlaş, şamalarlaş boğan deyken Şen ola o buğdayla yetib ağan bir əhval bakken Səl bir cəpa oğu dek Əmdə Könül bölüb Yürgünüz daşıncılık ağırgan bolsa Sızım iş kılıp Yaxşı akımızken siz cüma Raştınke İşleriniz yaxşı olsun Onun mu amalı buludu Onun mu amalı buludu Yani azıraq bir əcir kısa Onun için bir səl bir yöleşləb Yani kıpaqsa bulud əmdə bunu Fakat bu mesela şu kolu ile oradan gel. Onun bir amalı kalır. Mağanın bir karapaksınız uçuracağım. Benim programımın almıştırış vakti kaçan taşıdıkken. Ben pekatlı bilmeyim mi cuma kapınmayı. Depoy kapınmayı mı? Karmayı bunca kişi. 2028 yılı 8. yılı 31. günü iken. 8. yılı 31. günü. Avo. Programın küçü. Önümlük vakti 2028 yılı 8. ayının 31. gününün olduğu 90 gününü sanıp şu günlerin içinde almıştırış kesiplerini bir cirve asanız buldu iken. Uçurca yakışı teklif ediniz. Dep rahmet. Bayatın ki 5-2 ikinci aldığın dostumuz. Yekenge açı vilayetin ki hem naiste hatta o atışın onu kilovatı da o yekenge. Çoğun pırağı alıma edip. Yekende 3 mektep var. Çoğun ikinci terbiyeleydiğin imtihan meydanının 3 uğrunda imtihan meydanı var. Ben bu taksiye devatı ben şu. Muşunda xeridarlar tolu çıkıdı, yakan da şarait yakşı cümo dep koya, yakan da şarait yakşı aşağı edilem okumam sizde, tuşu emez mi? Bu yakas bir yatak pul tapşırmış olmaydı, tamak pulu var, aç çıkımlarını hesaplap gelsiniz, bir maç pulu kütüdü. Olca Beycan yolları yollara bak.
4: Bir de sizden yollara koşuyormuşlar ama.
0: Bu oldu makul. Ablet Rişçe'nin uçuru karsak 100 yıl.
4: Bir de sizden yollara koşuyormuşlar ama.
0: Болду макул. Облет Рыщенов сурук алсак 100 жылды бир көрүлдүгөн 4 кош олуп те. Бүгүн кандай 2026 жылы 6 айынын 6 күнү шәмбе айына аптыгым олуп 4 кош олтуну топлоп басыл кылган олдун кетим 1916 жылы пайда болгон. Бүтүнлөй 110 жыл ойрулуп кеткен. Кийинки кетим 1136 жылы сакташка туура келди. Яна 110 жыл сакташка туура келди. Оят пекат бирлик этимлик жакшы күн болду. Ай мен машинада кептенип теп чыгып экен сизде. Этим жакшы күн, үгүнлүгүм жакшы күн, түнүгүм жакшы күн. Ама сан сыфырламда удул кеп калсаламбы? Ой, бу деген 110 жылды бир кетим келеди. 2026 жылы 6 айынын 6 күнү шәмбе. Күнүм дейди. Кош олты 2136 жылы 12 яны айтак шәмбе күнү тоордулап баштак келди ке деп. Кошуну эсаплап. Этим жакшы, үгүнлүгүм жакшы. Мындак деп мындак ойломопсуз. Күндө ак ак күн чыкты деп. Облачы очурсуз.
5: Жакшымы Өшүржан? Акты шехри, Кызылчөйрүк, Бүрө, Кызылчөйрүктүн уйгур тибада докторхасы алып келсе, кошунуш жолдор абан.
0: Макул болду, рахмат. 6-нчынын 6-нчы күнү жок, караңлар, ачып мен ачып бүтүн карыздарым тошуду калды кимге караң. Аждак дейт. Макул. Диванын алды жолдор абан экен. Диванын алды абан экен. Алдыган нерселерди эп болдум. Эмди таккымаң деп эмсер. Ла ла ла ла ла деп эктер гон кой макул болду. Аппарат ичи битилгенлик учурмуду, бу кандай учур? Хаппынмы? Эмбекмени көрүп берейли азыр, э? Топ туруңар, биз хаттап ушак экен.

0: Sizge müşü bir aparatın ki içbitliliği doğuluk uçurun dedin bir skepto. Dikkat kipaydan. Mavo Shenglilu Guanghui Huyuan Shaoqiu'nun ki oldudaki yol bölgedeki ma aparatla içbitildi. Açak yeniden bir aparat orantıldı. Katnaş kanun nizamları anlık boysunup medeni yol yürgeysiz degen bir eskert muşurken he?
1: Nurali. Siz akabeyi mesajım attı müşü tonu şangazan attı. Yıllık vakti Toşkant'ta bunu şeyden kılamdık ya, yüzükte şeyden bulamdık. Müslüm'ün nesilerde gelmesin lan.
0: Dağlı yol. Onu almıştırış kesbini bicirvarsanız lan bulattık o. Almıştırış ke, almıştırdığa vakti almıştırvarsanız bulduk ağa vakti normal işilti. Almıştırdığa vakti dedim aylık Yüncan Tun. Diğer aptitalar arkalık almıştırmasınızın bol. Şuna kolay hazır. Korla şehir içi hava night dımık ya dımık sak korulda. Korulda bugün hava bulutlu ya. Temperatura 24'ten 32 Celsius'a gradus kıçaya da ilan kıttım ona. Abdurim ki.
2: Duruyor 7 de 4 hoş bir yol kaldı. Şimdi iyi oluyor. Hmm. Bu yol yolda sen de o yol yolda kaymadım yolları var.
0: He makul oldu. Rehber. Lan anlayla ha.
3: Dada pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
0: Tonat kudun em daldım. Sel toğuzup şikine.
3: Dada emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin. Yanılı soğuk çay o.
0: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğuk çayı.
4: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıç boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, kün nuru yakışçıydı. Anlıvi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
5: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran kizileri, tırvaz yemeklikleri Ali Mektep imtihanı beridigan okuvçulara medet

0: ve ahmet dileydi. Ata anıla perzent alanın zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 Katnaş Radyosu'nun ilan alakı numarı 13-3-9-103-241.
1: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
2: Kemerini berket onda yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket onun işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdın malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
3: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özlere tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özlere telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
4: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köşesinde selindiğin kök kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiriyordu. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölümü küçük, paydınlışkı bulduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öyle hissettiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köşesinde selindiğin kök kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiriyordu. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölümü küçük, paydınışkı bulduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öğüs etiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
4: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
5: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de kuturulurdu.
4: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
5: İşki uğrulaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı.
5: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
6: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık Tektatış, bilet, taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba?
6: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
7: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asallı qozqıtıdı.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nusukasıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləysiz.
5: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçiləri bir vasit görsətib Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincan'ın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləysiz.
5: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengarlıkta oldurup sapırınızga hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Solution Update'ını çürüp sarkıl mezmurladın huzurunun.
8: Onla vaktinle 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun etiyelik yollarınızda biz hemra programımızı programımız ne? Ahmer Vahit un zavutunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bulduruş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı kılışıvatkan Ahmer Vahit zavutu alahide talep bulgan. Programımızda yine mi şu namı kulaktan kulak yetken pulumuzda tecaydıgan Molligir'in Abdullar var. Bizdeki Abdumobil Kulubi faaliyetimizde katlaşkan. Yine programımızdaki mi şu Şincan'daki en isiltemizde şiirişlik faaliyetimizde katlaşkan bu olsa Sertem Kroren Kaligüşe Ögürhan Seyat'ı yani biz gibi bu vatkan.

Töwene anlaşlar bir qança uçurlarla, şu uçurlarla yetkizmez. Ali Mektep imtihanı yetip geliş aldı da mütəxəssislər əhli iqtidarını aşırdığan doğruğa işenmeslik, yokur besimlik oksigen bölümüsüge kirmeslik, yemek içmek adetini tüptün özgertmeslikini əskertti. Ali Mektep imtihanı yetip geliş aldı durmaqda. Şincan Kelinikilik Uzuq Tətqiqat Orunun başlığı, Abdunum Rayonluq Xalq Doktorxanası Uzuqluq Bölümünün müdiri,

Fen men mundaq eskertti. İmtihandan burun bazı atalmış əqli iqtidarını aşırdığan doğrularını yeməslik, xalığanca yuqur besimlik oksigen bölümüse kirməslik, yemek işmek adetini hergizmo tüptün özgertmesi gerek. Bununla başka biyologiyelik saatini özgertişke, qeniq çay ve kahve içişkin bulmaydı. Bu noktalarım da tanılanınki ve alimek tekniklerden bir dağı okuşlarınınki alayda dikkat kılışını eskertimiz. Dönvu bayram mezgilindeki poiz belti 6. ayının 5. gününden başlayıp setildi. Böyle setveriliş görsetmesini yaxşı saxlan. 6. ayının 5. günü Dönvu bayramlık demeliş mezgilindeki tuncu günü, yani 6. ayının 19. gününün poiz belti setilişi başladı. Hatta setvalgan biletini çeklik vakitçi de haksız kaytırışı buludu. Böyle setveriliş muhabbetlik boğandınken 30 minut içinde hem de poiz kozgılıştın 4 saat burun belet setvaguçu torda avtomatik belet kaytursa belet kaytırış hakkı elinmaydı. Toluqlama belet setvelişte tömüryol 13306 əpçisini içip belet setveliş közlüğünü çekip ihtiyacı asasen oxşaş bulmağın poiz qetimi ve uğrun ayrımısını koşup koysulu buludu. Yaşanğan yolcular üçün telefonda belet setveliş kıbuludu. 60 yaşkı toşkan yolcular poiz kozguldugan kündün 3 gün burun ve unundun mu burun belə setib almaqçı bolsa, tömür yol 12306 mülazimət telefonuna telefon qıb belə zakasqısı boludu. 4-cü ayının 8-ci günün başlayıb tömür yol tarmaqları aldınqı basqışda yuqur sürətlik poyizda ərmək hayvanlarını havalilik toşuş mülazimətini muvafiqətlik sınaq qılış asası da amraq ərmək hayvan səpiri mülazimətini yolu qoyub ərmək hayvanlar bilən billə səpərgi çıxış və ərmək hayvanlarını yalğız toşuşdan ibarət iki xil havalilik toşuş əndiyisi bilən təmin edildi.

Ürümçidiki avtomobil egilleri dikkat. Ali mektep imtihanı mezgilde imtihan noktasından ötken vaxtıda signal bəmən. Bu yol beləklerden oylanıp mən. 2026 yıllık Ali mektep imtihanı başlanış aldı durmaqda Ürümçiyerli Qonan İdarısından Qatnaş Başkuruş Tarmaq Qatırtı oldun uğurlaştırma qılıb. İmtihan noktaları etrafıdaki yolların əməli əhvalı qasasən rayonlağı bölüb Qatnaşını tarqaqlaştırış, Qatnaşqa vaxtlıq çakuyuş ve avtomobil toxtışqa yetekçilik qılış tədbirlerini elan qıldı. Ürümçi şehir boyunca her kaysa imtihan noktalarında katnaşlı başkuruş ve tarqaqlaştırış tedbirleri tövbe gidek. Tiyanşar ayında 8. otur mektep terepte imtihan mezgilde Dongfeng yolu yeni şu Dongfeng yoldan Guanghua yolguca avtomobillarınınki yürüyüşe çekilindi. İmtihan berdiğen okuluşların toşidiği avtomobillarınınki Dongfeng yol bölgede toxtapla meyanışıga ruhsat kılındı. Guanghua yolu 4. köçüsünün Guanghua yolu bilen Dongfeng yolu kesişke yol eğizgıcı boğan bölek bütün gün takılıdı. Bu yoldun yurduğu avtomobillarınınki oldun oylanıp ötüşünü tavsiye kılımız. 1. avgust otur mektep tarafta imtihan mezgilde yaşlar yolununki şimali 1. köçüsü de avtomobillarının yürüyüşe çekilindi. İmtihan berdiğen okuluşlarını toşuyduğu avtomobillar yaşlar yolu bölgede toxtaplı mansıb oldu. Etraftaki avtomobillarının amalba imtihan noktası rayonunun başka cayla arkalık oylanıp yürüyüşüne tavsiye kılımız. Bingtuan 2. otur mektep tarafta Çenjin köçüsü 530 Cənubi yolu qatarlıq ətrafdakı yollarda avtomobil toxtış məni qılındı. Qatnaş başqoruş tarmaqları qatnaşın başqoruşunu küçəytib, signal verişinə qatıq məni qılıdı. Avtomobillarınki başqa yol bölüklərinə tallab yürüşünü təvsiyə qılımız. Sayvaq rayonunda olsa Ürümçiyərlik 3-cü otur məktəb tərəfdə Qarma Şərqi köçüsünün şimali köçüsü, yəni məşə Qarma Şərqi köçüsünün Bayınqulun yolu yığızıqıçə qatnaşqa vaqtlıqça qoyuldu. Bu rayonqa bardıq avtomobillar Dostluq şimal yolu, Bingxi şimal yolu, Qərbi Bacaxu yolu, Sifən daşıyosu Qərbi yoldan ayılınıp mansı bulundu. Şehirlik 5. otur mektep tarafta Xeylongcan yolununki şerifin Qərbi Boğa yolun işte yeni müşü Bağçı şimali köçüsünün Çangcan yolu yolu yığızıqıca qatnaşqa vaqtlıq çak koyuludu. Şerifin Qərbi Boğa yönün işte udulmadığı avtomobilla oğungu burulup Bağçı şimali köçüsü arqılıq ayılınıp Mədəniyet Sarayı yolu çıxısı bulundu. Şincan Yezigilik taşıyosunun ki şöbe otur mektep tarafta yani Yezigilik taşıyosu şerqi yolu yani şu Qarmay Qarbi köçüsünün Nancan yolu için katnaşka çak koyulmaydı. Lekin yoldun ötkende avtomobillerin ki signal bir şeklinde imtihan verdiğen okuşlarını ekegen atağınla Qarmay Qarbi köçüsü bilen Yezigilik taşıyosu şerqi yolu eğizdeki piyadla yoldan saklap dosu bulan. Avtomobillerin şu Vanka Duhuy Çönçi Toxtalğı meydanı, onun başqa şu Jinyang Ultraq rayon toxtalğı meydanı və Jinshajang yolu toxtalğı meydanına toxtası bulundu. İmtihan meydanı ətrafında avtomobil toxtış qatıq məni qılındı. Yoxur yeğen texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu, yenim şu yeğen şəhər rayonunda Şincan Sifən daşıyosununki şöbə otur məktəb tərəbdə, yenim şu Yinchuan yolu, yenim şu Yuandın köçüsünün tibbi daşıyo yolguca qatnaşqa vaqtlıq çak qoyuludu. 68. otur mektep tarafta Beyve 3. yolundaki Şerif'ten Qaribki boğa yönülüşte yeni müşü Beijing yoldan Tayvan yolu için boğan avtomobil yollarda katnaşka vaqtlıqça koyuludu. Şerif'ten Qaribki boğa yönülüşte yurduğu avtomobilla Qaribden Şerqi boğan bir avtomobil yolda yürüsü buludu. 130. otur mektep tarafta olsa Ningbo köçüsü yeni müşü Xojo yoldan Changchun yolu için katnaşka vaqtlıqça koyuludu. 29. otur mektep tarafta Dajaygo 3-cü köçüsü yeni şu Güyco yolunki şimali 1-ci köçüsünün Tayşan yolguca katnaşka vaqtlıqça koyuludu. Şümügör ayında olsa 19. otur mektep tarafta Anju şimali yolu bilen Nanhu Qarbi yolu kesişken yol eğizi ve Anju şimali yolu bilen Nanhu şimali yolunun Qarbi 1-ci köçüsü kesişken yol eğizde avtomobilla tarqaqlaştırılıdı. 21. otur mektep tarafta olsa Şinşin köçüsünün Cənubi 2-ci köçüsü, Cənubi 3-cü köçüsü de katnaş vaqtlıq tarqaqlaştırıldı.

Qadirlik anlıqıcı dostlarım, şahtanla xayirlik bolsun. Səpırınızda biz sırdaş proqramımızın anlaşanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, səpırınızda biz sırdaş proqramımızı Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan tarat qaptisi Sılıuşı Tiyin Masqadamda anlatıldı. Dostlarımızdan proqramımızın Sılıuşı Tiyin Aptis arqılıq anlaşını mı qızğın qarşalımız. Onun da məşq yenə yürvatqan yol biləklərdən uçur berib məngişini mı qarşalımız. Ve işin üspümüzün numarı XG1074 FM.

Programımız başlanıp lan nurgun dostlarımızın ki yol uçurları eğitip geldi ya. Dostlarının bagen uçurlarına karsak. Gango balan bahar yolu ravan koş yolun işte de uçur berip de onu başka yana kucha taksi kucha da yol haber birey. Kucha tenşen yolu yarıp den şarak içe. Kızıl çırakta abdumabulla köp depto. Bulduğu tapşırıp aldık. Onun başka yana dostlarımızdan tor taksi Rozcan. Şıçı hudun sendun bey tarafki karap manganda maşinla köp de uçur berip de. Rahmat tapşırıp aldık. Yana dostlarımızın ki uçurlarını yanılsak. Bekri degen dostumuz Davan Qazxanada ücret yok depto. Buldu rahmet. Amin Gül hanım. Yaxşı mı riyasetçiler, yaxşı mı anlıqçı dostlarım şoktanla hayırlık bulsun. Mən mor devamlıq yaxdırıp anlavadı mən de uçur berip de. Rahmet edə. Hamdullah. Çangcan yolu ravan depto. Karşalımız karşalımız Hamdullah. Bugün mü qarğan kepiyatınız entayın yaxşı, yaxşı da kılıdı. Köz asraş gününgüz mübarek bolsun dep oy rahmet. Birlikte közümüzün asraylı Zöhra hanım momanı men mo radio aldıda dep uçur beripdi. Ha, yaqtırıp anlığaysız. Yeni dostlarımızdan Chuntian, Meili Renshin, qatarlıq dostlarımız bizni devamlı yaqtırıp anlayımız Cumhur radio aldıdan ketmey dep söz qaldırıpdı. Rahmet dostlar.

Dostlarımızdan Abdulla maşında işki göç kırdı, çüp kaptı, yev deyimu amdi. Nemiş kibir nesin unutup kaldığandı bu dostlarımız deyip. Karsam okşağandak mı turdu, yev deyim ya deyip du. Ağlıqıcı dostlarımız sıla qitilam sıla Abdullanın ki göç kırdı yev dişke. Ayılığı göç kırdı ki karan Abdulla, ben sizge tünügün müşü özümde yüzbəgən bir işini deyip bəlsəm, ben müşü tünügün işte yenip öy qaytıqçı. Özümün öyüsünün ki ikinci de yöndüm, üçüncü de yöndülken unutuplu kaldım karan, kallam, kuruqla. Hem de bunu çoğu bazı da dostlarımızdan köy kılınmaydı, rast kallısı bazı da adamın aylıkı turuplu, turmozlanıplı kaladıkken. Oylap yakın hemen de öyünü unutup kaldı adam. Oy göç kırdın unutup kalsın, o hiç kançış yemezken.

0: ichiga. Mashinam to'xtib qo'yib, uyga avtobus bilan chiqib ketibdiman. Uyga chiqib o'tirib, bir nima kamdek o'ylab baqsam, mashinam yo'q deb jur beribdiman. Shuning bilan keyin qaytadan doktorxonaga berib, mashinamni ep ketdim deb so'z qoldiribdi. Shu ba'zida ishda unutib ketadi ekanmiz. Ablat degan do'stimiz.
1: Yaxshimi qadrli Oqqul shahri? Shunqu yurema kendayinin aldırdın, sudun mihman karayinin aldırdın ki yolla aradan, Oqqul yamburu yoktu da hoşut tepti mi acetti?
0: Yaxşı yoktu, yaxşı yoktu ma, Oqqul da yamburu yoktu, Ahmet Can da yudu, peyzu attı mı yamburu yoktu, deyip he. Hamdullah mana chaqchaqib qo'ydim mashinaga, mashinada ep qo'ydim, veshinni pul to'lagan yilqi uchur orqali ala qilishib uchur yozib qo'ydim deydi ayni hamdullah degan. Manda yaxshi bola. Kango balang. Senxua Janubiy yo'li Gulbazirning oldi qo'sh yo'lnishda ravon deb tur. Rahmat topshirib oldik. Yana do'stlarimizdan tashna. Programmamizningki oldidagi xoshusini o'ngilib yo'llabsiz a. Hali iniq chiqib o'tibdi mana. Rahmat uchurbaganingizga. Yana do'stlarimizdan Akbar Gonxoy.
2: Qadriya avvallar yaxshimi?
0: Ulan bay
2: yaqinlik punktidan itib, kechir yo'l chiqib, undan balg'un tay yo'l chiqib, zum punkt Miladnat rayonga kajaravan.
0: Bo'ldi, rahmat. İntayın təpsili uçurlarını verib siz, yana davamlı uçurlarını verib mağaysız cümo. Yana dostlarımızdın, Şinfu.
3: Ha, karvay, göçmenle yüzü köleden cümo, yüzü sıfıda neyke, ben yavet
0: mısam? Şu yavet midim, əb qoydum, avi şimdi pul tülügen hatırsını izdəb, alaqlaştım, dəb uçur bədi cümo hazır. Tor taksi rüzcan 5-ci körük, 16 tərəplara vankən, dəb dur, rəhmət tapşırıb olduq. Yana dostladın, mana va hava degan shunda yaxshi ekan hozirmishu. Akbar Gonxoy akamiz men o'tgan yo'llarni suratga tortib yo'llabdi shu Balg'untay taraflarga manqani. Sabringiz ravon bo'lsin, o'ngishlik bo'lsin. Undoq bo'lsa yana davomli programmamiz o'rnatilgan mazmunlarni do'stlarimizga yetkazamiz. Yana qaraymiz. Shinjongda bu yil yangidan yasaladigan 70 kichik bog'chining hammasida ish boshlandi. Bu yil Shinjongda kichik bog'chidan 70ni yangidan qurish, 50 kilometrdan ortiq ko'kartilgan yo'lni yangidan ko'paytirish yoki o'zgartirish planlandi. Hozir yangidan yasaladigan kichik bog'chining hammasida ish boshlandi. 30.2 kilometr ko'kartilgan yo'l yangidan yasaldi va o'zgartirildi. Bu yil kirgandan buyon Shinjongning har qaysi joylari o'z yerining ahvoliga qarab ish ko'rish, madariga qarab ish ko'rish, yerni muvofiq planlashtirish prinsipi bo'yicha har qaysi yoshdagilarga bo'libmi, yashanganlar va bolalarga mos kelish, xalqqa qulaylik bo'lish, naf yetkazish ideyasida chang turib, shahar bog'chisi qurish, o'zgartish xizmatini davomli qanot yoydirdi. Bir jihatdan shahardagi bo'sh yerlar, bulon pishqoqlardagi bo'shliqlar qezilib, kichik bog'cha va ko'kartilgan yo'l qurilishi davomli ilgari suriladi. Yana bir jihatdan shahar bog'chalarining hozirgi aslaha uskunalaridan foydalanib, jo'xa madaniyatini namoyon qilish, almashtirish so'rovini qilib, o'zgartirib yoki qurib chiqilib, shahar bog'chalarini Shinjongdagi madaniyat orqali oziqlantirishdagi jalliq baza. Har millat ommining aralashish, almashtirish yug'urlishidagi muhim bo'shliqqa aylantirdi. Tunishtirilishicha 14-5 yil mezgilida Shinjongda 992 kichik bog'cha, 2065 kilometr ko'kartilgan yo'l yasalgan bo'lib, shahar rayonining yashillik bilan qoplanish nisbati 41.188%, yashillik nisbati 38.63%ga yetib, kishi beshig'i to'g'ri keladigan bog'cha yashillik ko'lami 16.105 kvadrat metrga yetgan.

0: bilen aşı kep evağı çısaklap dur men dep söz kaldırıptı mana. Ayşem Gülhanım, riyasetçiler yakışımsızlar, oğlucu dostlar yakışımsızlar. Bugün 6. ayının 6. günü, şembe. Mana, jingtian shi 2026 nian 6月 6 日, zhou 6, zhu soyou de pengyou men 66 da shun. Mishlarına oğuşluk bolishin ümit kılman, dep, yani özünün kima o seperge çıkan shippinglerin yollap koyuptu. Seperle kayaqa Ayşem Gülhanım, sizden seperiniz mi oğuşluk bolsun, işleriniz mi 66 da shun bolsun. Nijat taksi degan dostumiz, Xotanda yo'l uchur beray, tinchlik yo'llar qo'shilmishdir avan. Xotanda mu kechadan tortib hozirgacha yomg'ir yog'atdi debdi. Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Yasinjon degan dostumizning ovozli uchurba anglaymiz.
1: Yaxshi musizlar, yasatchilar.
0: Yaxshi musizlar.
1: Qolda atgan dilla ovoz tinchib dimiq. Dimiq bo'lib ketdi.
0: Şu ha, abayımı biz avarayığa ait uçurlarını yetkizdik. Amda Sinjonniki köp qism joylarda hava turaqlıq, temperatur mu muvafiq bo'ldiganligi, yana bir qism joylarda shu temperatura sal yuqori bo'lib qoldigan ahvollar mu bo'lgan, shunga do'stlarimiz issiq o'tib qilishni oldini og'aysizlarchimi? Xaba ko'chasida qolayotgan to'xtagan mashinalar sababidan normal yo'l yurgil bo'lmayotdi deb turgan go'balan. Buldu ha, bizim shu qatnash saqchilarimizga inkas qilib qo'yaylik. Akbargon xoyakimiz yana uchur beribdi, qaraylik ha. Sarda ben diyeyim şu yollağı kagıca şundak hava yakşı deyip uçur verip de. Bekri diyen dostumuz Don Vayxan şundak ravanken deyip de. Rahmet abşur bulduk. Riyasetçi akşamı minin buldu. Özgertip koyay. Noci deyip lan özgertip koyamduk. Kendiki 353'ni uçur ötükkenimizde buldu. Özgertip koyduk. Cümo. Daha bu sene dost adamlı programımızdan mezmalarına devamlaştırırız.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.

Dostlarımızın kəgə fıçırlağı qıraylı ya, intayın mana şox naqşılar çıxı atıdığı, dəb fıçır berib tü, şu. Buldu, ə, Mahmudcan fıçırımızını tapışırıp olduq. Bu güç digən dostumuz yol fıçır bəsəm, yin xualindin, midon cənu bu yolu qayrıldıqan qızıl çırağı tosılıp getdi, dəb fıçır berib. Güç digən dostumuz yol fıçır bəsəm, yin xualindin, midon cənu bu yolu qayrıldıqan qızıl çırağı tosılıp getdi, dəb fıçır berib tü, ə. Buldu, rahmet tapşırıp aldık. Onun da başka yine. Amdi dostlarımızdan kimi şu Ali Mektab imtihan ve mektubu olan balılarga gül tağdım kılıç doğrusdaki ilgima köz qarashlarını tapşırıp aldık. Bu işe nisbetten dostlar çokum 100% hata ya ki çokum 100% doğru adab hiç kim ondak ilgi hüküm birelmeydi dostlar. Hem ondak hüküm bəsək bulmaydı. Çünkü əmimizdeki kalısı da oylağan nəsi oxşumaydı. Abay mən dəb ötkendek əmimizdeki könlümüzün işbatlaydıqan usulları oxşumaydı. Şuna cüncun, liyce, çünəyli, örmət qılaylı başqalarınki qımaqçı boğan, qılavatqan o ilgi könlün işbatlaş usullarına artıqçı oylunub, artıqçı ilgi rədiyə berib. Ondak kısaq, turmuşumuzda yana nurgulgan güzellikler, hoş bulduğun işler çok dostlar. Bek bunda işlere kirişiyor maylıyız ama. Keyfiyatımız güzel bolsa işlerimiz mu devamlı oğuşluk buldu. Hem de laminan yollarım devamlı kravancı mı deyip de buldu. Şunda kravan bop getgen, Nijat Taksi. Ötken de minan maşinam da göçkirdi kaptike alakılışıp, veşin sını kitip, humba yollap bagen dikken andın mı yevettim deyip. Bopta bu usul mu yaxşı bopta ısı mağoylıqı göçkirdiler soyup, təmigi, təsir yetküzgeçi siz modarxal pulunu bir bop andın. Yavetip siz ısırap olmabdı, bu mu yaxşı bopta? Adak postosla dağımlıq, yıkımlıq köylerimizden alıqan dinkin programımız oralaşdırılgan məzmullani, köngül aramalı axsonumuz.

Qadirlik anlıqçı dostlar, diqqatlarda bolup atqan 107.4 qatna sanat radiosinin sapırıñızdı biz sirdaş programmasi. Dostlar, bu programımızni Xotan şäheri Qarqaş ýoly 55-nji numaraga jaýlaşgan Barikat Aşlyk Maýzaty alaýda talap kılgan. Onuň başga ýene programımızni Ürümçi şäheri Dawa ýoly Fukan köçesine jaýlaşgan Aýdo Bura Hatyn Hereket aýyky dukkyny alaýda talap kılgan. Tiýanşan raýony Halyk ýoly 55-nji numaraga jaýlaşgan Jinkang Jongyi doktorxanasynyň tir keselliklere mahsus bölümi alaýda talap kılgan. Tirik we tir taglaryny bazarga salgan Tret söwda çeklik şirketimi alaýda talap kılgan. Ýukurky oranlarga rahmat aýtdymyz. Dostlarımızdan kelgen uçurlarga karsak, Hamdulla. İmtihan berdigan okuwçylarynyň imtihanyny ýaxşy berip, aň ýaxşy bolgan netijelerini kolga keltirişini çin dilimden ümit kılman. Şundakla devamlıq, pidaylıq hizmetide bulumən, imtihan meydanlığa vaxtıda aparıp koymən okuqıcıla. Əgər lazım bolsa, mən bilə alaqlası buludu, dəb telefon numarını qaldırıbdu, 156-99-15-28-71. Əgər ajdıba dostlarımız, üçür bəsanla, mən mən o telefon numarını yazıq çıxıb siləgi bir yollab birey. Veyli veyli digən dostumuz, Мен бурун бир ишларга, бир маселеге жолуккан чагда кандай карашны билмейтим. Сизни доорап ички көзүм менен карасам болгудак, ички көзүм одолла карайма эмди деп учур берипти. Эмди я баазы ички көзүңүз менен карасаңыз болду, баазы бир көзүңүз менен карасаңыз болду, бир көзүңүз жумупла. Яна баазы көзүңүздү жумупла кармасаңыз мы болду, жумо. Bulbul goya mem yaqtırıp anlawatdyman dep söz qaldyrypdy. Meyli Renshong, Chuntian, Kuala Balan qatarlyk dostlarymyz, onun maşyny hasiyet, Ayşemgül, Aminigül qatarlyk dostlarymyz mo tamamlyk turda radio aldyda ba biz yaqtırıp anlawatdymyz dep söz qaldyrypdy. Rahmat dostlar.

Mana Abdulla söz kaldırıptı. Bayqı Göşkerdinin igis telefon qıldı. Mana köngülüm, köngülümüz yıqın iken, arlımız arlıqımız mı yıqın iken, bir kilometr kelmeydi iken. Siz kira qılıp, pul almay apırpadım, depti. Rahmetçim o Abdulla. Şu dostumuz namıdan sizge bir qıtıp rahmet etdimiz.

0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amina işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mısran qeyzeleri, tervaz yemeklikleri Ali Mektep imtihanı berdiğin okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
1: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
3: He?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
0: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haberi sayı pisken aydıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
0: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
4: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
0: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
0: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
5: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının M Türklük sinema mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba?
5: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
1: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setveli alaysız.

0: Şinjan radio televiziya stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın alayını məsulatlarını satıdı.
1: Məzirlik taamla, yeğeni miyve, kuruq yeliymiş, mədəniyet, icadiyet buyumu qatarlıq Şinjan'ın alayını məsulatlarını bir günüb gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş təsiratı yerçeləyisiz.
0: Şinjan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şinjan radio televiziya stansı Sılıvşıdın Abditali 6.0 plus nusqısı turmuşunuzu rəndarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaysi əp pazarları, olma əp pazarıdın Sılıvşıdın Abditalını çürüp, sərxil mazmunladın huzurunun.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sapırınızda biz sırdaş programımız ahırlaştı. Programımız ne yoktur bağlıgan barlıq dostlarımızgı rahmat. Mən programı riyasetçisi Qadriya Qaysar Növetçi Muharir, Ramila Ablamet.

Dostlarımızdan Abdu yoluqçur birey, şiçi xo yollar aravankan deyip duya. Rahmet abşurup aldıq. Yeni dostlardan Ablet Hotan Taksi Zühre qatarlıq dostlarımız. Bizim yaxturup anlavatımız deyip du. Rahmet Abdullah Şida Çavaşar Xarbi yolun üstü şundak aravankan deyip du. Bulduğu tapşurup aldıq. Yakellik şinfu diyen dostumuz. Mama itiz dişli geç anlavatımın deyip du. Rahmet.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Tamak etkende, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzu pişkine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.

avtomobilda, uyda, şundaqla her jayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosinin programmalarını anla. Xushal minutlarda, köngliniz yerim çağladı. Yardemge muhtaj vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosinin programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosi sizning ihtiyacınızga her vaqt quloq selishni xohlaydi.

0: Avtomobilda kaşılı körülgende beyperivalık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık caygı koyup, avtomobilinin xatardan agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remit kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar caygı tarqaqlaştırın.
1: Qadirlik anlıqçı dostlar, mening avtomobil programmasını davomlashtiryapmiz. Azraq e'lonlagandan keyin yana qaytib kelamiz.
2: Ali maktab imtihoniga qatnashi safaringizda biz hamroh. Ahmarvayit unlari, Arman yemaklikleri, Fasl ichimligi, Okeanus sog'lomlik yemaklikleri, Narat sutchiligi, Chaqachaq gazirlari, Sabila yemaklikleri, Livent qahvasi, Amina ichimlikleri, O'zchin tetutqullari, Abida ichimlikleri, Barakat unlari, Misran qizilari, Tarvaz yemaklikleri Ali maktab imtihoni beradigan o'quvchilarga madad va omad tilaydi. Ota-onalar farzandlarining zafar qutishiga ishonch va umid bilan qaranglar. 174 qatnash radiosining e'lon aloqa nomeri 13 3 9 103 241.
3: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
4: Xemerini berket undu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım malay?
4: Navay hana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
5: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi'ni selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakış çüydü. Amevi kölüme kiçik, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgusunun öysetiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

Dostlar, programımızı davamlaştırı attımız. Abay programımız başlanıp nurgun dostlarımız öz turuşluk caylada yağmur yığı atkallıqını, hava bulutluk bulu atkallıqını biz bile ortaklaşkana. Emdemiş programımızdaki ahırda hava raydiyan kandak özgürüşler buldu birlikte dikkat kapakaylı. Aval Ürümçi şehrininki yakınki 3 gündeki hava rayığı karsak

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
5: Bu programını FOKU Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
6: Akı, avtomobilimini asırtay digen.
5: FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni bari. Bahası muhabbet, mulazmet, etraflık FOKU Sılıklaşmayları halık soğutsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
5: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan, hem köpçülüklerinin uzun olmayan kolluğa lakıya rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa. Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay. İlgar teknika mesuliyetçalık bile işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bol diken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.

0: Ezgatmagan sizga Qarshi Dongluq, Qashqadaryo Sharqiy yo'li kelibsiz. Qanday masalan rasm tartib avatibsiz? Ahmadjon, sizdan muftirimiz topshirib oldik, rahmat. Zokira xonim, muftirimiz topshirib oldik, katta ko'p rahmat. Ondan ey muftirimiz.
1: Qo'shilsa qizlar, yaxshimisizmi? Qashqadaryo yo'l qabri. Mavud, güzeldin.
0: Güzeldin.
1: Alqoş avtotonu bog'a yo'llar avanki.
0: Bo'ldi, Ahmad Niyoz Qarqash.
1: Yaxshimi, bugun demak boshlab o'tasa.
0: Yaxshimi.
1: Qarqash saat 5:30 PM'dan. Hozir kelamiz, to'xtab yangudiman.
0: Yomur
1: yerib qo'ydiman
0: ekan. Va, yomur obda yeb qo'yibdi. Bora yo'qda bug'doylarni yetkazib yetgan boram bek, yomg'ir bek yig'ib kelsa. Davon shiyuniki oldi hozircha yo'llar ravon kadiga uchun Abdulla apani mavatibdi olmas jo'rimiz. Yaxshi yaxshi.
1: Yo'llar ravon kadiga.
0: Nadiki?
1: O'zingizdan yaxshimi? Yo'llar ravon kadiga.
0: Men Ahmadom yo'lning nima ekanligini jimo. Chapchal nohiyada ovozinglar o'chiq bilan chiqyotdi. Meyuchiv sertib anglayotimiz. Kelali kelali meymalloh. Kelali olilma meyvalarni deb qanday meyuv sertyapsiz? Miranın aldı yollar avan kedi gafçan alma sevdi bu. Seyfa avçarınız.
2: Hayır arkadaşlar şarkı yazın çıkıp mı seni kumakanda ha? Aklıma dolaştı. Helalarını kestirat ortasına.
0: Buldum akıl rahmet. Karbay ağır kamıkan size. Bu doktor kanlı resmi tatip evet siz. Out palaket ha aşta bugün işteyimiz emas mı? Meydan allo yollar ravon ekan degan uchurni Ali avatibdi. Tashna yurak uchurimiz.
1: Sizga yaxshilik mutlaqo xayrlik
0: bo'lsin. Men yaxshi.
1: Biz qatillik qoidasi xilof ishlarimiz kelpindimi? Bir taraf qilib bo'lamdi.
0: Bo'lmay.
1: Men mana shu kuchiyoq saqlashdan sizga dastab qolib kelman.
0: Ha.
1: Bir nima ishtiyor jarimani.
0: Ha.
1: Kusur ketdim o'zi.
0: Bo'ldi, javobga 12 123 tiga aptitalni tushirib, mashinangizdagi qatnashqonini xilof qilmishdan bir yil tekshirsangiz chiqdi. Oshadan bir taraf qilmaydi deb tatqizdigan nomerni tatqizib, jarimasini to'layotsangiz bo'ldi. Shart, mashina o'zingizning nomida bo'lishi kerak. Yaxshi. Kerem bağın aldı.
1: Rahmet, kışkanın ağları içinde yoksi.
0: Buldu, makul sizgim rahmet. Aşkanımızga ciddi bir neper ok ambel ustası kubul kılımız. Miyancan. Baş ustam ya ki yardımcı ustam bolsun boliverdi. Aşkanın orni davan Fukan koçta. Aylık maaşı hem dem iliş vakti 100 liranı közümüzü karab durup deyişimiz. Dep eş bu uçur yollaptı. 13, 3, 9, 83, 89, 13 iken numara. 13, 3, 9, 83, 89, 13 kimi. Aşbazlıktın. Xizmat izdavat qonunchilarimiz bo'lsa, aloqalish baxsanglar bo'ldi ke. Xo'sh kelibsizlar, qarshi olamiz deb mehr buluq yo'chir yollabsiz ma'qul. Qashqadaryo yo'l xabari. Mana shikin doktorxonaning oldidan 90-sinningki oldigicha yo'llar ravon ke degan uchurni uchchaq krakash va go'sh pifa qildigancha anglochimiz aytibdi. Yoni suzma deb aslima. Qanday bu orliqda 2 soat yo'qdim qo'y, yana qiziqmisiz?
1: Mashina balamning nomida. Mashina mana degandim.
0: Ya unda bo'lsa shu mashina yo'l yurish kinichkisini olib kirib, shu qatnashqonni xilof qilmishdan bir taraf qildan o'rinlar berib, shu yerga berib bir taraf qo'yinglar desa. Oqsuvda kechidan boshlab bo'ron chiqib, birdan yomg'ir yog'ib, birdan to'xtab degandek, ashtaq bo'ron xili kuchlikmishda bo'yotdi deb doim javob chiqib yollabdi, ma'qul bo'ldi. Andan qaylo balan 36 dan
1: 36 sekund chiqib yollabdi. Yaxshimi, salomatmi?
0: Yaxshi, o'zingizcha?
1: O'zim qatnashib yo'l chiqib beray,
0: ha? Ha.
1: Qurilish shaharining ishi nihoyatda ravon. Har qaysi shaharlardan qurilish shaharchiga xayol kelganda suratlarlar bor. Mashinalarni haydab kirsanglar shaharchiga ravon.
0: Shaharchining yo'li ravon.
1: Yo'l tuzish qatnash stansiyalari yo'qsa yo'q.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi, ma'qul, rahmat. Meydung gung, meydung Guangsheng yo'llari yo'llar ravon degan uchun Ali aytibdi. Oliy maktab imtihonlaridan o'quvchilar haqsiz tushlik tamoq yakan nohiya Xandong bo'yi omonat qarz bankisi endiki Qo'zibay Bozma Lag'manxonasida haqsiz tamoq o'rlashtirdi qamsa. Oliy maktab imtihonlaridan o'quvchilar misha kirib yakandikilar tamoq yeb chiqasanglar bo'ldi juma. Deydi bo'q rahmat sizlarga juma, rahmat. Abdurahmon kamsomchi. Yaxshi. Keldingizmi? Bo'pti, yaxshi chiqqan bugun shanba bozor qarang. Ayat yakshanba bozor. Bu şembe şembe günü zirkme için

0: Cuma baldır içip bunda. Hoten Karkaş Nayis'te tünügünden başlayıp Ali Mektep imtihan berdiğen okuyucuların ki bekhatterliği, çarçap kanmaslığı ve vaxtada uzun kılınışı üçün Karkaş'taki her kaysa imtihan noktaları imtihan belgeci ve yetekçi okutucularını köp kıl tamak, meyveçi ve azadı yoruk yatak bilen təmin edildi. Muşundak yakşı uğurlaştırış kılgan Nailik Partiya Komiteti ve Xalq Hükümeti'ye köptün köp rahmet etmen. Okuyucuların ki yokur numara ilişkiga Çin kanalından telekleşmeyen de Abdurrahim Efendi müşteriyle yapsız. Rahmet. Temsil olmuş Ali Mektep İmtihan Berdiği okuyucuların yakşı boğan muhitte, yakşı bir halette imtihan biriş için her kaysi orulla köp çıkırvatı da. Şu an da şu lağım köptün köp rahmet. Nurgun Pidayla şu Ali Mektep İmtihan Berdiği okuyucuların haksız imtihan meydanlarına apırıp koyuş için teyarlıklarını pütledi. Katnaş sakçılarımız mı? İmtihan meydanının ki katnaş ahvalının ki ravallığı üçün aldığım planlarını tüzüp her hıl ihtimallıklarını oylaşkan ahvalası da katnaş sakçılarımızın yol bileklerine uğurlaştırıp teyarlı hizmetlerini takip oldu. Hakikaten hem de muş sahada muşu işte cepat atatkalla azamez. Hem Allah'a köptün köp rahmet. Hem de bizler hem de şu imtihan meydanlarının etrafında yol yürüyen vakti da imtihan meydanının ki muhitinin tiniç buluşu üçün çopur dostlarımı, mesela signal çanmaslık bunu akalli bir savat ko. Bazı imtihan meydanlarının etrafını ayılınıp ütüp geçiş imkaniyeti olsa, ayılınıp ütüp etken bozsak. Varan çorun kınmayla. Fulkan Koçuları, yollar avanken, kayfandaş önün aldı mı yollar avanken? Dike, Abdullah Efendi Mehmet, rahmet Abdullah. Amin Gül Hanım, sizden uçurunuzu tapşırı aldık. Hata getip de uçuracak, mani, hemiş takıp koydum. De. O bir yaman çıraylık çıktı bu, bah. Fah. Emi degen güzel. Uşu sızkıgan janşuma mı şu? Vay vay. Emi degen çıraylık. Çıraylık çıktı hocam. Bek çıraylık çıktı. Andın Tursuncan. Çorunuz.
1: Kariyat etki. Yaşı mı? Katlaştırıyoruz. Anlayın üzerinden yollarınızın kesmen. Oltu da 15 beyaz edeme şu. Kevzo tap anlaması güzel durum.
0: Kevzo tap? Boldu. Evet, bugün iki gün Ali Mektep varlık okuyucularının ki yakışı boğan neticelerini kolu keltiruşunu ümit kılmayan, Ali Mektep imtihanı verdiğin okuyucularının ki ata anılırga samimi asker çipersek, şu ballarının ki imtihanında ağa neticesine herkaisi kuruz pulur da söz ayı kımığa muşunak desek, balısı yakışı neşer. He, boldu. Bu vakti ki yeplemcik bu vatı doğu. Sayı öyle, helik yoldun, çocuğu öyle körü geçe, yollar avan diye uçurunu endere verip doğu. Nurdun uçurunuz.
2: Yaxşı,
0: hoşur canə. Siz çox abdan tutdunuz mu? Danlıqdan yollar avan kəyədi gəvçirin, Abdullah əpəndi məvətibdə. Bazı mən ləğmən nədə bək oxşaydı, dəb sorabsız, bazı mən ləğmən. Anlı uçla təvsiyə qıpaqsın mı? Burun az deyə hazırın, bazı mən ləğmən saldıq Allah bək çıxıb gətdi. Ürümçi deyikən, ürümçi de, bazı mən ləğmən nədən ən oxşaydı. Dəb, mən yutaz bəyinin kimi bazı mən ləğmən oxşaydı. Aşağıdan kendi mi yap bakkan. Onun başka bazı mellerime yine ne dokşaydı. Anlıyorsun bir de baksın mı? Falan ya dokşaydı de bir mahta baksın onun şunun karta bir bakam size sevliye.
3: Selam olsun ya kardeşim. Hayırlı olsun.
0: Bir olsun.
3: Selam. Tekrar yine aldıra vayken. Rahmet.
0: Buldu siz gibi rahmet. Devamlı uçurla olsun. Birip durun. İki günde bir uçur yolum ay. Değil mi hemse?

0: Qaşqa göç bifasızcı ama tört qalının göçünə şarıv keç tuş püyt boluqçımı hazır göç apırdıqan aşxanlığa apırıp beka oldum. Göçümüz tügide əmde tüştünkən işparxanın aldıda oq mervayt ullırın taqtımız. Dəb üşçak kirakas şürüyalabdı. Bolsa yaxşı taqtınlan da olsun mu? Rashida. Yaxşı mısınız?
1: Ну, дәл шоппыңа бейтап қылыңларды, инфильтрақ ұрған мекенімден қозғылып, меніп кетсіңа бұлды, яны кәйнеден бізде тұрмыз қылып, тоқтайды кәнсіңа, өзіпті көчіп кетті, мәй қас қалдым кәйнен олдың соқы бағылы, енді қымайды, бәкәт қылып, мен ұлай, я телефон қарап қалдыңылым ұл, я мені шөп кетті, енді қымайды, мәтекте қылдыға ішімес мауы.
0: Қойдыңыз ақырды, байламсы. Lağmayırğa şu qalsa mən qadimi jangal toğraq lağmay xansıq berib lağmay isə bək oxşaydı ki mən davanğı berib qalsam şu yəq berib yeymə amdə dep qoydum dep Ali bir yan tapsı Qashqadı bək oxşaydı Qashqada oxşaydı ha Qashqada amdə oxşaydığan emas nənin oxşumaydı dep sorsanlar oxşumaydığından bir ikisi var şunu bilvasan qağayanı xalığına kirib yə vəsanla bulay verdim oşta Qashqa yəkən uyaladı oşta oxşumaydığan aşxanlar balki bir ikisi elçi aş bir şəhər boyunca bir 2 3 aşxanınki oxşumaydı ki Qağının əmizdən oxşaydığan. Aşdaq. Ondan Qashqada oxşaydı, bazı məlləğmən deyib Qashqarı qanlıqçılarımız. Bu yaxma yəkəndim o Bəşkənd yəsi qarab manğan qoşluniyədə maşallah bir qədər köp gədigə uçun. Badam taksiyə vərtibdi. Boldu rəhmət. Vay bu bazı məlləğmə oxşaydığa yələ Bəkçiq gəcmə. Nanxu nallu qoşulunuşda yollar ravan digə uçurnə tor taksi Rozcan vərtibdi. Rəhmət Rozcan. Yaxşı mısınızlar, riyasetçiler, benim bir ağıyla batı. İşkili, bu bir kakşapsız o. İki gündür bir geldi o, Ürümçüge. Kepler bana telefon kıldı. Hem de bir üç kettim, dört kettim, kegen de bir kettim telefon kısımı buldu. Hem de gündür bir, iki gündür bir aşına olan bildi, yüremdim ben hem de gündür. O, işini kıkaş yürüydü dedim. Yani iş bir cahilik girdik ya Ürümçüge. Ben onun hemrağı olup bir günüm yok oldu. Onda qısı bolamdı deyib. Onda qısı bolmaydı. Siz dən iniq, o işini qılıb adaş. Əlaqələr deyəncə bəzidə bax könüldə oylığan gəplərini bucə özrə bir-birisinə deyəcəyləyən buluş kerak. Amda özrə hörmət qılış, tüzüt qılış, yüz qılış bu mu yaxşı iş. Amda əlaqəndaçlıqın bir yuqur pəlisi bolca həm gəpni deyəyləyən çə məndaq. Aşdaq buldu. Ay adaş mən işləyətdim ha. Kəlsən kəl, oylınıb tu həmsə bir. Kəşlərdə vaxtımız olsa görüşəyli bumuz qaytı və. Ha yəni 2 günə keyin kəlsəməsmi? Şu vaxtı da görüşəmiz. Aldıraşıp kettim ben de. Dön. Düşünüz kötürdü o alakın digen. Ben o devirme iş kılıp. Ben devirme. Yodaş ben bugün vaktim yok. Ben aldıraş ben. Ben çarçak gitme. Bol de. Sen üzen şimdi kliwe hemse de. Devirme ben. Siz mi açtı? Dön o bu. Hep dedi iş kettim, üç kettim kelse. Andın her bir kegen bir gün belli yüzsünüz ona olan belli. O bombaptı cuma. Üzünüzdün mü hizmeti vardı ya taksiye aydamsız ya ki baş dükkan açamsız kıran o dükkan takap koyup günde hep de iki gün böyle bunu ona yüzünüz kamaşmaydı da dön o ağınınız diyeyim de sizin oylamaydı kandı o oylayan mı kandı iken siz oylayalıydı galet ekip koyun hey minum işim bu kıram ya da mındak da dön aşını cuma
2: ağabeylik bazımda yemeyen diken ne
0: he
2: bu dağdan bir şey çarşıcan bağı suyadın işte o da bir tepkisi kaçtaki de
0: Ha. Yutaz bəkə. Mən bayam aşan deyəndə mən onundan başqa mən oxşadığa yəlcək ki.
3: Oşuqlar yaxşımazmı? Bir nəsə içində Quzu şəhərə barmaqçı idik.
0: Ha.
3: Qucağına mansaq yığıdıq da toxtamdı Quzu şəhərə yəki məş qorun tərəf içə yəkin toxtamdı.
0: Qucağına mansaq yığıdıq.
3: Mən bu yollar ilə bir bir nəsə çağan bu rəhmət.
0: Qucağına mansaq yığıdıq toxtamam da. Qucağına mayta qucaq taşular qılıq. Ya, naratqı verib, naratdı munda qul şəhərə kirib, munda mansız yığın toxtaydı. Qorulu ilə mansızmı, xeyli bay yolu. Küçəvlə mənə? Qashqadı mənə, Qashqa tərəfdən. Küçəvlə mansız oldu qo? Bu ağınımızın dostu, üzünü avaylaşını bilməyən adam, başqalarını avaylaşını bilməydi o, digəndə gəp qopdu o. Bəş onu dəb qoyduq qoş, onu dəb qoyuq, iniq deyən ki, onun gəpini. Bu yədə qotuldum ay dəb. Jula Solsarı'nın aldıda maşallah bek köpken, çoğun baza qırapmanğa yölün işte edip, yadı karıf çürü verip de rahmet. Jula'nın işte de ki, Paysu'nun yeni da, Paysu'nun, Qashqa kadimi bazı mən xansı edip bir bazı mən xanı var. O şakir bir sun bulmuşsa dedim, haq ol. O adıl Solsarı'nın aldıdaki yollar avan ki, dedik avçan Abdullah efendim evet. Benim maşına bir ağıyla bir ahir mənim o çıdımay digen, hazır mı yakşı ütüvatımız? Lekin səl arlıqda, dağın bu kaldı ki dedim. Hem de o aralıkta benim bu kaldı gerek, onun könlünü avaylayıp keşke kendi yürüyle verseniz, siz gibi test o ha?
4: Kaşkadın yolu kadri, şimdi Kaşka yolu, Vendor Komutan Karabanga yolmuş, Rusya'da 7-800 metre kosulat çıktı.
0: Oldu rahmat, Ürümçü'de Permo'du var mı? Bak konsuluk açtı bak Permo'da, onun da başka neydi bağlıgını ben bilmeyim. Anlılıkta bilmem ki Permo'da. Permo'da, çek bazı anlılıklarımız, ne mi o dedik yani, Samsı var alakımda. Tükke baktı da yumbalak tükmeyi mi dağ? Mandakıl barmakıl alkan bile mecip digidekle mandakıl tüküdü. Lekin şehli bir çıraylık bununki. Açtak. Permo'da yani konsuluk açıldı bacıma. Onun da başka yeni bayiyelerini anlayışlar yaparsın. Şinhuan Ello, sen de onu büyüdün tumarısızca erişkili yolun işte yollar avan kendi gafçını Şahzadem'e vettu. Şahzadem buludu. Ben mi yaktırıp anlamadım ben de. Çünkü yavuşları yollapsız buldu. Bana uyanın tetimi diye. Ben bal, he, eslemem.

0: Nimetka, mavu motorunu ködü kazan.
1: O şimdi okuyorum, resmi konuk bana.
0: He, onda olsa şu depravo olsa bol tema, uçaklık yemez mi o? Uçak kaç, uçaklık ki boz bol. Hazır mı? E digen prava, iki uçaklık motosikletten prava olsa bu. Şu mavu uçaklık moto. Çiğtay yolları üçüncü körü karapmanga yolun işte maşallah bek köpke yadı kara vertip to. Yadı kara rahmet bek avuçlarınızla.

0: Ama erle mesela oğullarına, dost biraderlerine mesela uğrun bağı kep kası mı? Başka bir mimarlığa kep kası oturup, miyat adam bağı mı? Sıkı yakınmaya oturun da bir baştan başlayıp oturuyor verdi ki. Lakin biz kızlar dedi o. Ay Allah, o yok apalağını kemek ciddi de uğrun ip koymaz. Da başta perhva ki demek ki. Şuna olan ben, muşun ondan nimini kıldınız de dedim. Dağınlık dağınlığa maşallah sel köprek durdu. Dep Abdullah Efendi Muşturi yollaptı. Hakmetçe.
1: Bir de çok çok sarı eski telefonun altında da çıkan.
0: Oldu. Aydın keşlerde.
1: Görmemiş bir de sen de o suylantı yoldan kilometre tamın da atan da hıçırcan.
0: Şunu değil mi?
1: O hırpılandır ketkeye yaksın da.
0: Şu an mesmo. Onu da gitmeydi o. Uğur'un hep koyan kino hanı bulmuşsa o toygum açtak olta kızmam da dep. Şu an mesmo. O hanım kızı açtık kılığa okşaydı açtı deydi altıncı gelin. Mane ma öp kesip okşap gitip de cuma ma öp kesip Bahtiyar öp kesip ait okşaptı. Ay Allah dostluğun başkasıyla bilen asa sen çıkış yapmaydı o değme edip esleme ufçur yollaptı. Ballarım mektepte yaxşı okum ikin deymen. Ben balığa daim mektepte yaxşı okusanla çoğun oğanda cepat atmayızla edip terbiye kılma edip yekellik şeyin fu. Doğru aşı. Hemen biliş gerek. Ata-anla olan bile emgek kılış çoğu. Yaxşı iş bu. Ata-anısınınki kıvatka işini, tatıvatkan caparını, sıhni, soğuk ne. Hemen bilip çoğun olsa bala, perzen. Andın şu ata-anısınınki kançılık capa da. Pul tepip atkanlığı ne? Şu pul ne? Şunca japadı tepip durukluk mu? Yeni perzentler üçün mertle çıxışlayıp atkanlığı ne köse? Onun dünkü atansı azarak bir iş çağırıydıgan, ulağı küyünüdüğün, japanın rahatının ki kadirgi yetidüğün buludu. Hazır deydi o yekellik şinfu. Ballarım ne? Etizli kapırıp işe sağını biraz. Yani anca mınca japalı hanımı köse? Ulan bir okuşunun kadirgi yesse, devamlı kulağı terbiye kılıp, yakşı okusanlı cepat atma işle edip. Dedi. Mağın o, okusan oku. Okumsan yeteri ise edip. Yeni kılam. Dedi de küçük vaktimde. Okusan oku. Okumsan yeteri ise şu. Başka biz okuş veremeyim sana. Okusan üzengi oku ise. Mimil kısan üzengi kılıse edip. Mındak. İniklam. O vakti ki terbiyeli asasen kopaldı. Kopal terbiyeli de. Tüzlam dedim onda. Apak balam, ondak, ondak, ondak, mama, yakışık, ondak, okup de. Her gün, uksan uzan yok işte. Okumsan, ne de.

0: La mêlée.
1: On a des sexuels, des sexuels, on a des larmes, on a des madjos.
0: 80 netçe? Ula bak yer kerkene kes kıldım ama ben tıkarsam. Ekber Guan Huy'nin ki numarı, telefon numarı. Oy, evet bedim kova ben. Ya geldik şimdi fısıldım uçurunu tapşır aldık. Birinci may yollarda maçılla köprek ki Huan Halu, Cumhuriyet Doktor Hansı'nın ki aldığı da maçılla sel köptük uçurunu Abdullah'a verdi. Muhammed Bey uçurunu. Ne
1: uçurunu? Tam da adaşılan uçak mı?
0: Siz Muhammed Bey buldu ki. Buldu buldu. Aç takıllı. Ondan sonra kaçanını başla. Hazır rapor toktan bir nes tüzüp koymuş mu? Ehtu namer diken dek nes koymuş.

0: Yeni anlıyorsan ki ofçuluk karsa yaşım ser yasaçta itibak yolda maşallah be köpemez ki normal görüşüp gitip atımız deydi. Torpağın kegen dostlar 5 yıldız karı sayat ornağı kırıp kalsa bek salkın muzda karı suyların içip kısı bek rahat çıkılıp aşağı basın tep yollapsız makul. Şihon garbi yolları körük astı yollar avan ki diye uçun hemdullah evet rahmet.
1: Konuşacağım ya şeker şeker. Dosu kasak olken var.
0: Dosu kasak?
1: Konuşacağım ya şimdi ne şeker şeker bulan ki ne?
0: Siz mi kere gitsiniz?
2: Özürcem özürcem yaşımı.
0: He?
2: 70 yılını görsem mi? Oraya dosu etmeniz var.
0: Aa siz mi bekleyin? Mevlutkan bile dosu lan siz. Bağışarlı mı? Çinfon yolu karabangamda Çinfon yolu kırışı yağızı katık dostu getip de o der Gülkamer.

Onun başka eskertilen bir nokta var. Yani Ürümçedeki avtomobil egiller dikkat. Ali Mektep imtihanı mezgilde imtihan noktasından ötkende signal bir işki bombaydı. Tövendeki yol biletlerden ayrılıp miyaz gerek. 2026 yıllık Ali Mektep imtihanı başlanış aldı durmakta. Ürümçelik Oğan İdarısının katnaş başkuruş tarmak atırtı. Oldun uğurlaştırma kılıp imtihan noktaları etrafıdaki yollarının emeli ahvalı asasen rayılığı bölüp katnaşını tarkaklaştırış, katnaşka vakitlik çak koyuş ve avtomobil toktışkı yetekçilik kılış tedbirlerini elan kıldı. Ürümçeri bu içe her kaysi imtihan noktalarda katnaşını başkuruş ve tarkaklaştırış tedbirleri tövendik içe. Tiyançar ayında 8. otur mektep tarafta imtihan mezgilde Donfon yolu yenema Donfon yoldan Guanghua yolguca avtomobillerinin yürüyüşe çekilindi. İmtihan verdiğin okuyucudan taşıdığı avtomobillerinin Donfon yolu bölgede toktapla meyanışıga ruhsat kılındı. Guanghua yolu 4. koçistin Guanghua yolu bilen Donfon yolu keçişke yolu yığızgıcı boğan bölek bütün gün takılıdı. Bu yoldun yurduğun avtomobillerinin oldun oyalınıp ütüşüne tavsiye kılımız. 1. Ağustos otur mektubi tarafta imtihan mezgilde Yaşlar yolunun şimali 1. koçisi avtomobillerinin yürüyüşü çekilindi. İmtihan verdiğin okuyucularını taşıdığı avtomobiller Yaşlar yolu bölgede toktaplı mansıp oldu. Etraftaki avtomobillerinin amalba imtihan noktası rayonundan başka cayla arkalık oyalınıp yürüyüşüne tavsiye kılımız. Bingtuan 2. otur mektubi tarafta Çencin koçisi 5 yıldız Cenubi yolu Katarlık etraftaki yollarda avtomobil toktiş meni kılındı. Katnaş başkuruş tarmakları katnaşın başkuruşuna küçeytip signal verişine katlık meni kılındı. Avtomobillerinin başka yol beleklerine tallap yürüyüşüne tavsiye kılımız. Saybağ rayında Ürümçerlik 3. otur mektep tarafta Karmay Şerki koçisinden Şimali koçisi yeni müşo Karmay Şerki koçisinden Bayınğulun yolu yolu yığızgıca katnaşka vakitlik çak koyuludu. Bu rayonga bardığı avtomobiller Dostluk Şimali yolu, Binhı Şimali yolu, Gərbi Bacaqı yolu, Sifendaşöse Gərbi yoldan ayrılıp mansıp oludu. Şehirlik 5. otur mektep tarafta Xeylongcan yolunun şarıktan Gərbki boğan yönelişi de yani Bağıt Şimali koçisinden Çangcan yolu yolu yığızgıca katnaşka vakitlik çak koyuludu. Şarıktan Gərbki boğan yönelişte Udıl mağdığı avtomobiller oğungu burulup Bağıt Şimali koçisi arkalık ayrılıp Mədəniyet Sarayı yoluğa çıksıp oludu. Şinjan Yezigilik Taşöse'nin şöbe otur mektubi tarafta Yezigilik Taşöse Şarkı yolu yani Karmay Gərbi köçüsünün Nençan yolu için katnaşık çak koyulmaydı. Lekin yoldun ötkende avtomobillerinin signal berişi çekilindi. İmtihan verdiğin okuyucularını ekegen atağınla Karmay Gərbi köçüsü bilen Yezigilik Taşöse Şarkı yolu eğizdeki piyadla yolda saklap tosup oludu. Avtomobillerini Vankı, Doğuy, Çönçi, Toktalgı Meydanı, Cinyan Oltrak Rayın Toktalgı Meydanı ve Cinşacan yolu toktalgı meydanında toktası buludu. İmtihan meydanı etrafında avtomobil toktış katlık meni kılındı. Yokur yeni teknikilik kesiple terakiyat rayonu yeni müşü yeni çer ayında Şinjan Sifendaşöz'nün şöbü otur mektubi tarafta Yinçven yolu yeni müşü Yuanding koçüsünün tibbi daşö yolguca katnaşka vakitlik çak koyuludu. 68. otur mektep tarafta Beyve 3. yolunun şarıktan garipki boğan yönelişte yeni müşü Beycan yoldan Teyve yolguçı boğan avtomobil yollarda katnaşka vakitlik çak koyuludu. Şarıktan garipki boğan yönelişte yurduğun avtomobilla gariptin şarıkı boğan bir avtomobil yolda yürüsü buludu. 130. otur mektep tarafta Ningbo koçisi yeni müşü Hojo yoldan Çangçun yolguçı katnaşka vakitlik çak koyuludu. 29. otur mektep tarafta olsa Dajaygo 2. koçisi yeni müşü Güycu yolunun şimali 1. koçisinden Tayşan yolguçı katnaşka vakitlik çak koyuludu. Şümügör ayında 19. otur mektep tarafta Enjü Şimal yolu bilen Nanhu Garbi yolu kesişke yolu yığızı ve Enjü Şimal yolu bilen Nanhu Şimal yolunun Garbi 1. kötüsü kesişke yolu yığızda avtomobiller tarkaklaştırıldı. 21. otur mektep tarafta Şinşin koçunun Cenubi 2. kötüsü, Cenubi 3. kötüsü de katnaşka vakitlik tarkaklaştırıldı. 64. otur mektep tarafta imtihan noktası aldıdaki yollarda katnaş vakitlik tarkaklaştırılıp ravallaştırıldı. 87. otur mektep tarafta Tikkuduk koçisi bilen Tikkuduk koçisinin Cenubi 4. koçisi kesişken yolu yığızdın Tikkuduk koçisi bilen Meyfun koçisi kesişken yolu yığızgıcı boğan arlıktaki yolda katnaşka vakitlik çak koyuludu. Yoldun ötke avtomobiller Meyfun koçisi Tikkuduk koçisinin Cenubi 4. koçisi Tikkuduk koçisi arkalık ayrılıp mansıp oludu. Kısa teknik tarakat rayonu yeni müşü Tudun Haber ayında tecrübe mektubi tarafta mı ki imtihan verdiğin okuyucularını taşıdığı avtomobillerini Enci binası Oltrak rayonu dervasının iki tarafındaki dükkanlar toktalgı meydanı Cunya Şimal yolu bilen mektepten 200 metre yıraklıktaki yol boyunun bir tarafına mektep yolu toktalgılarını toktalgılarının iç tarafına bir ret kılıp toktışkı buludu. Kaşgar Gərbi yoldan Pentechniki bağıtçısı yol bölgeye geçe Koş yolun işte avtomobil toktayış meni kılındı.
Вейшан юлда автомобилларны таркаклаштырыш жолу коюлду. 69-нчы отур мектеп тарапта Паравоз участогу гарбий көчөсүнүн жанып тарапында бир рет боюнча оң жөнөлүштө автомобиль токтошкан. Жолуучулар поезд вагоны участогу жолунун шарык тарапында бир рет боюнча оң жөнөлүштө автомобиль токтошкан. Шиюан көчөсүнүн жанып тарапында, яны ушу Паравоз участогу жолу ыгызынын гарып тарапында бир рет боюнча оң жөнөлүштө автомобиль токтошкан болот. Биринчи отур мектептин яны Лүгү мектеп район тарапта Канас көлү жанубий жолунун ички тарапында бир рет боюнча оң жөнөлүштө автомобиль токтошко уруксат кылынды. 97-нчы отур мектеп тарапта Дыңлуңчу көчөсүнүн жанубий тарапында бир рет боюнча, Шанхэ жолу шаркы 2-нчи көчөсүнүн шымалый тарапында бир рет боюнча, Гуаншин жолунун шарык тарапында, яны ушу Чиншин көчөсүнүн жанубидеги жол бөлүгүндө бир рет боюнча оң жөнөлүштө автомобиль токтошко болот. 126-нчы отур мектеп тарапта Юэлушан көчөсү, Лишан көчөсү Сыхыл жолдо бир рет боюнча оң жөнөлүштө автомобиль токтошко уруксат кылынды. Менин районунда 98-нчы отур мектеп тарапта Мичуай жолу, яны ушу Гомуди жолдун таш жол чөп идарасы жолу ыгызгыча Шанго жолу, яны ушу Минкан жолдун Гохо юлгыча муафык пайтта катнашка вакытча коюлду. Имтихан ноктосу атрапыдагы асаслык ва кошумча кол жолдорда автомобиль токтотуш мааниси кылынды. 101-нчы отур мектеп тарапта болсо, ушу Гомуди шаркы жолу, яны ушу Минкан жолдон Хуанчу юлгыча муафык пайтта катнашка вакытча коюлду. Амда автомобилдер ички тараптагы жол ыгыздарга таркаклаштырылды. 61-нчы отур мектеп тарапта Хуньян көчөсү, яны ушу Шоян жолдон Жингоби юлгыча муафык пайтта катнашка вакытча коюлду. 108-нчы отур мектеп тарапта Гуаншин көчөсү, яны ушу Даошан жолдон Юнфун жанубий юлгыча муафык пайтта катнашка вакытча коюлду. Бингтуан 11-нчи 4-нчи отур мектеп тарапта мектеп атрапыдагы 200 метр дайырда автомобиль токтотуш мааниси кылынды. Чоң типтеги жүк транспорт автомобили мотоциклетлердин жүрүшү мааниси кылынды. Жогорку учурларда аңлоочулардын кебири үнүмдүк пайдаланышын үмүт кылабыз.

0: Başında asla tövende anlıstan uçuru karayla. Tursuncan, Tursuncaka. Tursuncaka yakışı mı?
1: Ben radyonu biliyorum. Eksatken ama 39 yüzyılmak etmek ki. 39 yüzyılmak etmek ki. Bu zaman yedim sürekli falan imtihan vakenmek için.
0: He.
1: Taş yolun. Tosuk'ta yeri var mı yok mu? Çekoz'da yeri var mı yok mu? Şunu aykan bile gelmek istiyor.
0: 39. mektepnin ki uçur bir karayla hazır ama abi bayam yetkizge uçurnun ki mezununda 39'dan uçur var mı?

39'n jötür mektepten ki tepsili uçurulur yok ki biz bir tordun bir karapa kayla mao tercümka uçurduk yok turda. Guanghui körü yollar avan diga uçur nemdullah evet tuttu rahmet.

0: Özal oturans, Özal.
1: Ben Zeyt Kutlu'da dolaşırken devamlı görüp geliriyse Niyan Kızı'yı bulunmamış halat ile memur izledim Allah'a revan diyor.
0: Buldu makul, rahmet. Hava belki sıvat adı o deptan. Hava, mavi. Evet, bugün yaşı olduk ama Ürümçü'de kanam. Bugün hem de hava uç kulup giyin bulutluğunda temperatura 21'den 33 Celsius'ya biraz çıkça. Evet, hava bulutluk buldu temperatura 19'dan 28 Celsius'ya biraz çıkça. Muşayna 8. gün hava bulutluk temperatura 20'den 26 Celsius'ya biraz çıkça. Buludu. Hava rayak valiyo 40'daki.

0: Uçağda yol havri, ma uçağa dostluk yolları, canıptı şimalga, uçağa bazarınınki aldı bek dostluk getti, dep uçağa taksiye uçur yollaptı. Dağınlık doğumu hoş olmuş yollar avanken, dep öz alıp uçur yollaptı Rahmet. Ozeyli uçanla bur uçur
1: olken.
0: Ha, işte oldu. Bugün şembe mesela. Ha,
1: işte
0: oldu. Makul, Rahmet sizge, Rahmet. Ya yollar yollar avan diye uçurun, hemdullah evetip de. Hemdullah, Rahmet. Esleme.
1: Ya, hoşum geldi, otak açtım ha.
0: Yok. Bek aç mı de?

Hoşunda sonlu sonu ki uçarı kardık. Uçağı bazırı emez. Uçağı bazırı avı dedi. Hem akıl. Uçağı bazırı. Uçağı ha. Uçağı. Uçağı bazırı. Uçağı dedi ki uçağı bazırı. Nakıl. Yan yolu Rida tarafta yollar avanken. Dikkat uçarını hemdullah'a verdik. Rahmet.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdal diyem, sel toğuzup şikin he.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selendigan köp qavatlı binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metreye bolgan öyläs etildi. Binanın arlıqken, kün nuru yaxşı tüşüdü, ammavi kölümü kiçik, paydalanışqa bolgan kölümü çoğ. Şehirdün güldeki mihmansarayı Tianjin 1-nji nomerlik turalgı rayonuna makallaşdı. Tianjin 1-nji nomerlik turalgısının öy setiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
3: Ha?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neyini hızdım balay?
3: Navay hana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilosu nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
4: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körelaysız.
5: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 13:20'da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki pul tejeş hämrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bilsiz.
4: Saat 14'te Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Shooting Sodi Şehirtisi'nin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alan.

0: Alaysız.
1: Saat 16'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgilik tikləş əmrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bosa Solution App Detail'i yardım verdi.
0: Saat 17.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çiğrası yok. İpək yolunun sihri küçünü yez kılısız.
2: Saat 19.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çınıksız.
5: Solution App Detail'ını çürüp serkıl mazmunladın huzurunu. Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selinadigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroy Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhao Uyjay Chaklik Şirketinin yeni uyunu aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılarla 107.4 Katna Sanat Radyosu'ndan uçuşluk yollarınızda biz Emre programımızı. Programımızda Ahmer Vahit 10 zavutunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlığı için davamlıq tırışıb atqan Ahmer Vahid zavuti alayı tələb qılan. Yəni, şilt paqqallarının əmisi maqtaydıqan dost buradərlə bir-birisi təvsiyə qılışıdıqan İsil Abdul, Fıqı Abdulları proqramamızda alayı da tələb qılan. Abdurim Cahf Çoğansı. Bu oldu maqol. O Abdikirəm əfəndim.
7: Kusuruz ya, qarbal gəlmi, qocaqa, şişten yolları yolları var.
6: Şerif
7: olanın kutsuravan, usulcan şerif, şişten kutsuravan.
6: Buldu, Kamil Ripper.
7: Şifaka yoldan göre işi bir
6: yol. Yaşı mı?
7: Kızıl Çırak'a, Karatürk'a, Mabayızlı'ndan başına pek köpe.
6: Şibili o Kızıl Çırak'ta, he? Makul, buldu Rahmat.
8: Ah gülçümen güzel.
6: G'arbiy cho'nqo'riqning ustida mashallah sal ko'prakka degan uchun Abdulla opani mavatibda bo'ldi, rahmat.

0: Xitoylik guruhi ishlab chiqargan tövən natriylik tuzunu tanlan. Jaylardagi har qaysi cho'ng savdo saroy, talla bozori, top setish bozori, part setish do'konlarida setiladi.
1: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
2: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
1: Dodo, emdik sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğuk çay o.
2: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğuk çayı.
3: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmer Vahit Unri, Arman Yemeklikleri, Pesil İşçimliki, Okyanus Sağlamlık Yemeklikleri, Narat Sütçiliki, Çakacak Gazırları, Sebile Yemeklikleri, Livent Kahvesi, Amina İşçimlikleri, Özçin Tetutkuları, Abide İşçimlikleri, Bereket Unri, Mizran Qeyzileri, Tervaz Yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 Katnaş Radyosu'nun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
0: Davay usta, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
4: Xemerini berket onda yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
4: Ha?
0: Memu bay berket onu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
5: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, eğer araq içip kira avtomobili, yük avtomobili, torda aldın kilişidigan avtomobil qatarlıq ticaret xarakterlik avtomobillarına heydigen bolsa, qandaq cazalanıdı. Hem de bu vaxtki məzmun deyiqtanladı boludu. Araq içip ticaretsiz avtomobili heydigen kılmış bilen seliştirganda bunun pärqi naidi çoğun. Araq içip ticaret xarakterdiki avtomobillarına heydigen kılmışqı berildigan caza texmi qatıq boludu. Çünkü ticaret karakterdeki avtomobil yolcuların hayati bir xatarlıki yaki yük toşuş mesuliyetini üstüge algan bolgaçka, araq içip ticaret karakterdeki avtomobil haydigenden kelip çıkan ziyan, araq içip ticaretsiz avtomobil haydigenge karganda texmi çoğ boludu. Şuna kanunda onunga karta texmi katıq belgilimi çıkarılgan. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin yol katnaş bir xatarlıki kanununun 91. maddesinin 3-ci tarmaqdaki belgilimege asasen, araq içip ticaret xarakterdeki motorluk katnaş basısına aidgenlerge 15 gün toxtutup koyuş cazası berildi. Koşumca 5000 yuan cerimanı koyuludu. Pravısı bikar kılındı. 5 yıl içide kaydıdın pravı ilişiğe yol koyulmaydı. Mesalete ticaret xarakterdeki motorluk katnaş basısına aidgen bolsa, ticaret teximi iğir boludu. Yani bunun da pravısı bikar kılınıp, kanun boyca cinayi cevapkarlıqı tartılıdı. 10 yıl içinde paravını kaydı ilişiğe yol koyulmaydı. Hem paravını kaydı algandın kiyin, ticaret karakterdeki motorlu katnaş basısını haydişige yol koyulmaydı. Dilo misali, məlum torda aldın kilişidigan avtomobil şopri Li İkiz araq içgendin kiyin, torda aldın kilişidigan avtomobilini haydab, yolcularını toşuğan hem katnaş saxtısı tərpidin təkşürüp kolgu tüşürülgen. Təkşürüş arqılıq şopurunun ər 100 ml qenidiki ispirt miqtarının 62 mg yetkenliği iniqlanıp, araq içip ticaret xarakterdeki avtomobilini haydaş kılmışını şekillendirgen de bekitilgen. Ahırda katnaş saqçı tarmaqları LX'ki karta 15 gün tutup duruş, 5000 yuan cerimanı koyuş, pravısını bikar kılış, yeni 5 yıl içi de pravını kaydı ilişki yol koymaslıq cazası bəgən. LX bununlıq bilen xizmetinin ayrılıplı kalmay, yeni yuqır somuluk cerimanını üstüge alğan. Onun üstüge 5 yıl içinde avtomobil haydashki münasibetlik xizmet bilen şuğulun

0: Beijing vaqti soat 16:00.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numaralı yerleşken Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531.
3: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alahide tələb qıldı. Sakılın bolsa kançı yirik ədipini berer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni məhsulatı Varıs markalıq 6 tığlıq sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Əcdatın əvlatkıcı işletidiğinimiz Varıs markalıq sakal ağış.
2: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bərikət Açlıq Yağ Zavuti alayrı tələb kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
4: Oy, tamakla baş götürmeyle yap kettin ozgu.
3: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dediniz he.
4: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilediğen siz.
3: Bərikət ullurdu şu. Un tıkısılı Bərikətnikin ekranında kulukumu sındır vatken tursanız.
4: Bərikət, öyünge ilip kettin güzdüğünü yanılı Bərikət onu.

0: bu programını tırt sodu çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu. Davay ustam, nallarınız ecep.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen bolsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilot nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabarda bo'lasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlaganchangiz sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyumuz bo'lsa

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayın. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Ali Meytab İmtihanı'nı katnisi səpirinizdə biz həmrə. Ahmer Vahid

Hoş kadirlik dostlar. Programımızda başlı olduk. Radyo aldırdık ki hem malana katnışık teklif kısak gine. Katnışık dair sual meseleler ve sorgaş. Yol gaz may uçurulur oz. Begeş mangayızla sabranla köngüllük. Hoşallık tutulsun diye ümitimizle. Üçün hizmetini en yakışık kılış altı da durumuz. Yardım gerek olsa 107 de tötke katnaş sağlar bulundu. Yaşamsız. Minni küldürüp. Hoşal yüremsiz. Zeytin güzel kız. Dostlarımız kandırak uzanlar kitvatka yol belgelerden yerinmeyi bir yolu uçur bir üretken bozanlar diye ümitti biz ha.

0: Pamir jachizandı 30 dek maşını va öçürette atış pamir jachizandın jachizandın gaz havri deydi. İyi bu atış ya bege uçurunuzu köp rahmet. Yine uçurladın öz halının bir uçuru bak ya.
1: Özdeşte tut abuzya kadar kavalanı yakışın mı?
0: Yakışı yakışı rahmet.
1: Yolu sürü bir altın kümüş yolu. Hmm. Nistan'da çoğunuza karakmanla ünlü sattım.

0: маңай өзі тоқтайды. Ені үшірлі қарап бақсақ, қош линияда мүші йоуқаулу раван кән дейді. Ма мингуар тарап азырақ тосылы үйтіп тікен тоқ, Розжан. Ені үшірлі қарсақ, Адылжан Балауға, Чонбазадын, Дабызадын, Олтын бұлақ қарап маңай өнішті машинала бәк чыққо деп көйдіген дейді адығар. Қашқаның юмлақ шәе еллері қошлыны едіраван дейді. Абдримжан, кәлі өкен тауызларыңызға рахмет, Зөхіра, гүлдіріңізге рахмет. Yine uçurulan üçün de o yöngülü yutup anlayamayız.
1: Örümet şu burada sayıl kavra. 13. oturan aldı değil mi şu? Kargaş köylü kişilik. Hmm. 13. ile niye? Şunun için oturan var.
0: Bolu da rahmet sizge. Bege uçurunuz köp rahmet. Şun da o yöngülü yutup manda o karsak. Bilal Efendi'nin uçur. Adılca yakışı mı siz? Ayır durumdun şeye karap manganda. Maşallah köp. Garb taşqa aylanmı yoldun ötketkendinken azıraq pesledi dep uçur yollapdı. Boludu bege uçurunuzga köp rahmat. Yeni davamlı uçur berip mangaysız onda qolsa. Ablikimning uçurda Shidachov körükning üstida bir körük maşın bar lekin toslish yoq deydi. Bunu da bəgə uçurunuzu rəhmət. Səvi, Cıvuyen yollar avan, nədə üsümlüklə bağçısı tərəb yollar avankən. Qanxuy körüknün asti ərdav çoğu meniş tərəbdə Qızılcıraqda tosluş ba, deydi Nur Əhmətcan. Bəgə uçurunuzu rəhmət, de. Qaşqarın yol xəvri, yavaq körüknün itkağıca maşını cəyik, azıraq tosluş ba, deyib qoyduq, deydi. Bəgə uçurunuzu köp rəhmət, yenə davamlıq uçur bəgəysiz, yenə davamlıq dosturumuzun uçurlarını saklayımız, yığınla bir yığınla bəgəyizlə anlamadığınıla katnaş liniyəsi.

Uçurlar yine damla karayımız kege uçurlardan Atikem hanım deydi o adılca yakşı mısız? Dundalyan garip koç isti hışın sen için aldı da maşıncık dostluş yok deydi rahmet. Bege uçurumuzga arzgulun uçuru yiyişi yenden çıkıp meymeyi tarafı karap mangandan maşıncık deydi. Bege uçurumlağı köp rahmet yine damla uçuru begeysiz. Avazlı uçurlardan mı? Yanılap begeysiz dostlar.

Etkan aldıda başında cek astımınla piyadla gül birinla deydi o Ahmet Can'ın uçur bege uçurunuzu rahmet dağılın uçur bege kaşka kaynap gettim ama sıkma dostlar.

0: Şunda olsa dostlar devamlı kuşur olanı belgeşim. Yalan ve işin numarımız XG1074FM.
1: Arıza yol sonra Rümmül Cemper Kosu Mitra Bankele.
0: Rahmet sizge. Bulu da belge kuşur olanıza. Hoş yine uçurlar karab baksak ya gen uçurlardın. Musa Can'ın uçurayım.
1: Erman yetişti, Kadircan Kacak Aval yaşı mı?
0: Yaşım siz.
1: Mamidin rayıları, hoş demiş, kravan çilek he, tutuşan yok.
0: Bulu da makul, rahmet. Biz mi teyya bulduk, maşını çaplakın çaplap teyya bulduk de Mahmut Cemal'a 949 ve 1074 katnaş senet radyosu logos çürülgen Ayşin Sunko çaplakı. Bu yine Ürümşehirlik Mağrip İntihar Merkezi yani ki Ürümşehirlik Kuancı yine katnaş başkoşlarıma kadar evet. Ürümşehirlik şu yolu uçtuş katnaş transport idaresi birleşip

0: hep bir vatımız. Hem de muşunda muş çaplakını çaplı bağalla. Okutuş ceryanda uçurap kazanla. Bütün Ürümçü'deki katına sakçıları esilerek yeşil yolu içpirdi. Yeşil yolu içpirdi. Tegellik hem de navada okukçu keçkip kaldı ağamında iş yok kalsa okukçuların evli mansanla ettiğin saat Beijing vakti yettiden başla bütün sakçılarımız yolu çıkıp buldu. İntihar noktalarda yol yollarda. Eğer yardım gerek olsa dostlar meyli okukçular olsun, meyli atanlar olsun, meyli şopristamlar olsun birinci vakitte radyonu içip koyanlar bir 174 katına senet radyosunu. Yardım gerek olsa bizden ünlü derviş'in numarımızda uçur yolda şarkıla katnaşsanlar buldu. Derhal inkas kaydırdı muharirle. Onun başka yollarda uçurgan her kandak mı şu sakçılarımız, katnaşsakçılarımızda yardım gerek olsa vakti de etsanlar derhal yeşil yol arkalık menzilge vakti de yetküzdü. Yani gene atanlarım de ballağı asker çıkılaylı. Şopur dostlarım şu. Berip kiliş, apırıp ekiliş çeriyanda okuşularının kimliki çünkü hocanın intihan biriş kinişkisi atarlık neslerini unutup kalmışsın. Çokum eskertip koyunla. Çüşkende, çıkkanda çokum eskertip durunla dostlar. Bu musun unutup kalıp ciddiçilik tutup kalsa ayakı bakanda yok, maşin gitip kalıp ne yapıp kaldı. Şu anda vallahi ya atanla maşinin çüşkende mi şopurla bir karıytınla bir nesil kalıp kaldı mı? Sılı mı kömeyi kalsanla mesela vakti ötü gitip kalıdı. Şu muşu nokta kalayı dikkat kılıp bu kadar ki Ali Mehtep intihamı birdiğe okuçulara muşu hareketimiz bilen, yakışı teleklerimiz bilen medet bir iş arkalık yakışı neticilik ayaklaşını ümit kılımız. Ondan sonra yine uçurluğa Karabakaylı parlaklığın aldığı bir parlak bir mi suretini eve edip de. Bir Kia maşinke kiysen, ahranlı Kia kiysen. Örümçü numara taktisi şin ay R12U1. R12U1. Balasını tonluktan çıkarıp menip de balanızını ol toğızıp öpmenin katnaş kanunu rayı kılıp ayda maşını. Katnaş sakçılarımız köses, çarimanı koydu. Bu bir yada top tutsan balanızdan hayatı bir hatarlıgını oyluşun. Ama da bir kendinizde üstüp koysam kankıp gitip maşınağını çöp gitediğen ya ki umurtkısı belden sunduğa işlağı yüzü verip kalırdı. Mesuliyetçen bulup tönlüktüm bu balını çıkırıp mağam ne deyim. Kandak atanladı bu. Hoş, Şinfu Hanım salamlarınızı rahmet. Yine uçurladım Veyli, Veyli deydi. Adılca yol havri ayırdırım şarkı yolu koşluyun yadır avan. Katnaş anç köp emez deydi. Rahmet. Pidayı buluşunu kalayım. Ornum 5. körük etrafı da numarını kaldırıp koyup da Aysan aman. Rahmet sizge. Uçurken sizin o numaranızı temirlep birimiz.
1: Dada pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
2: Donlatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dada emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakalı.
1: Şu buna. Mandık.
3: Dadu. Abdumabalın tüylükeni bir içip vere. Sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
4: Makul iyi ne canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
2: Bombaydı o balam, bek haterlik.
4: Makul iyi ne canım dada.
1: Vay meyli bir içip verin ha, bir dem sergidep meyvasun.
2: Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
2: Meylemse.
5: Ay! Acep sılkın. Nimdiyen çıraylı.
2: Balam, gözüm açı.
1: Gel kusam açı. Ayıp
2: mısın? Balam.
1: Gel kusam açı, kutkuzunla.
6: Ata anılar vəqədən keyin qança puşayman qılsanlamı ornığı gəlməydi. Keyinki puşayman özünge düşmən.
7: Balınızı köyünsiniz, balınızını abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxarğızman. 174 Qatnaş Sənət Radiosu.

Ayet burun başlamdı. Radyo normal bizden radyo yine Beycim Vakti 7'de ot alıdık o. Dikendir'e seçilip kip ot aldırdı. Beycim Vakti 7'de. Şu burun kıdık. 7'de başlandı. Hem de arkanda uçurlar bolsa şu Vişin'a uçur yollasanlar bulurdu dostlar. Meyli Kays programı da bolsa nereye seçilip gördü. Muharrir mi ba? Diken saat gün dedi gidek Beycim Vakti 7'de radyonu ot aldırmız bu. Şu normal alette hemimiz hizmet ornağında kep buldu. Şu, uçur yıllı sanla kürdü demek ki. Allah akıl çalışsın.

0: 107.4 Patna Sanat Radyosu. Patna Sanat Radyosu. 107.4 Patna Sanat Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, can telefonda Sluşetin app'te anlayabilirsiniz.
1: 107.4 Patna Sanat Radyosu'nun Douyin sın kanalını koşulup her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
2: Optimobilga chiqibla 107.4 Patna Sanat Radyosu'nu alın. Torg'a chiqibla 107.4 Patna Sanat Radyosu'nun programmalarının bevasti körsütüşünü körün.
3: Hoş, dağınlıq dostlarına uçurdur qasaq ebo at üşteydi. Bala, ağınızın bağısını östürüp, seti bapsız emez mi? Birinci qatım yüz göz sorgan çağız, şunun seti bapsanız, əzaraq toxtakken tuğa ağınınız. Deydi o. Yine uçurlar qara baxsaq, əykı, yayının bura uçurub akən.
4: Yani şimdi o qarşağıma suyunu aldım o, toprak su mu?
3: Bop, karınızamızın. Yine uçurlar da Abdu.
4: Abici teşkilat acayalarız yakışma o.
3: Yakışma.
4: Alan buğan pulu üçüncü azapla tut asla yapın çıkın da kızartı eşle.
3: Olan buğan pul. Pulun alan buğandan getirme azapla yapıp okupurum he. Yine uçurlardan mutallip ben de deydi o. Devlet yolu 219. liniyasındaki Karıcöl'den Akçınay.

0: Neyse karab ketibattı mə yolladı yağmur yağıbattı dedi. Dikkat etme ha. Abdurrahman Tepe'nin dağ bazanın aldı. Cefan Nello tarafı karab manganda yönüşte maşallah köp dedi. Salamu.
1: Bir daha çok acil bir konuda olmamız yakışır. Ne
0: İyi
1: oldu?
0: akşamlar.
1: Dünyanın işi devlet yılından malum bir bülküde
0: Ha.
1: ağırlığı bir 30 metrin kendine doğan iş yolu orantılığa bir sürat ölçek bir kat kılıp memiş eskertilgan bir üç gün orantılık avazlık eskerti bir takat aram yok. Derizden üç gün saydıkken bu avaz takat ve saydıkken bu dek. Öyle küçük bir vakmı bahçe kullanmayı tekrar. Şu bir avaz üçüncü kişinin kaç oranı inşaat kursan bula.
0: Mankara hazır devlet yolunun malum bir bölge aralıkta 30 metre kemmeydi ama şu yol kurulaştırılan sürat ölçeş dikkat kılıp menişine eskertiş bir üskünüsü var. Orun tıklık da püçür yıllap siz. Sizin uyunuza devlet yolu değil mi? Uyunuzun ya Kaşkan'ın nerede? Ya Aksu'nun nerede? Devlet yolunun malum bir bölgeden 30 metre kemmeyi kaya gorlaştırıp koyu ya deseniz mi uyumuzun nerdiliğini bir koyaya git eve bu uyumuz divesiniz şunun karta mesaj bir eyle salamu ulan da katnaz sakçı atırtıge desek buludu bu ahval ne üskünün avazını keşti itidgan kılıp taşap koysa katnaz sakçıları bu muslimizin hazır temperatura rağırsı yok oraya içip koysa avaz itip koysa öy issek demek o kütüde. Hakikaten bu maymuş ne? Ehvallah bolsa münasebetlik orlar vakti de inkas kılınlar elbette bir taraf kılıdı. Ha? Siz orunun ne? Orunuz ne de? Uyunuz ne de? Kayya de? Bilgidek yani. Devlet yolunun malum bir bölgesiniz uyunuzun nerdliğini bilenmeye kaldık. Ulan da? Abdurimka. Oldu rahmet. Mahmut Can Oğuz. Mahmutcan manda varan çoğun uçur versiniz anlaşmaydı. Ezcan dedi korulduğu yolu uçur. Nift kimiye çoğun yolu koşuluyor. Ravan toslu iş yok. Maşin köp dedi. Ha. Kanda havalanlı ağınla digen nakşını bir yollap besanlı bir anlay digen dedi. Bana. Tudu ebey efendi. Ha. Ama tudu ebey efendi bana. Siz mi? Şu yaştaki akıllarımız okşaysız. Tazı könlünüzü yıkıptı da bu nakşa. Ha. Bu iş doğrudu bağım ki hazır ben sizgi miyedin evet bir eysem kul evet gül olmaydı alakı. Biz de ama sistem ha şu kırdı çıkmaydı işi var. Kırsak bulundu çıkmaydı de. Şimdi daha bir işi var şimdi. Çın. Şu an sizgi yollap bremeyim radyodan alırsanız buldum. Ne var den bu işin akışını izlep bakay dep kalsanız ama Van Yuyin müzik kutusu var. Van Yuyin yuyen müzik anlaydıgan telefonda. Ahmetcan Ahtem Kam'nın naqsi bu. Ahmetcan Ahtem de biz baksanız şu Ahmetcan Ahtem Kam'nın canhosu da akıcan ilan kıldı bu naqsini. 30 yıllık ağınla. Çıkıp kalat oradan. Ablacan.
2: Ma ürümçü pek çonkel. Çöre plan ağaçımız hazır.
0: Kimmiş oldu ya?
2: 1074 abicen yaksın mı?
0: Ablaca ben de
2: yaksın. Biz Musa Can'la ağırları hazır kuşa kuram oynatınız. Aksızın çeken ağırları biz şu.
0: He şu mu? He ahire?
2: Ma ürün sipek çonkel. Şu yapılan ağırımız hazır.
0: Ola şen yeni iki gün tuğdu eksilende he. Vay vay vay bir çare Musa Can. Uyunuz ki ağınız bu ağınlarınızın işçi deme kim o ismi hazır yakalan ağınızın ismi. Kendi yoktup koydum ben de. Ablacan ya ablacan. Ablacan Ruz. Ablacan Ruz nim demek çazın tık çüklep bulan mı dok? O bardağa yegin batıkı bardağa yel cık demek çi mi ablacan Ruz'e? Ha bop de ağına üzenil lan hem de. Ha, bizden anlıkçımız bu kaçkandım da bir destaşlığımız gelip gelip koygan. Anlap kap siz de gelip ne? Ha, könlünüz gel ama hem de. Gelip tüzdü yakşı usul tüzdü. Gelip udul kısak yakşı hem de. Değil misin bu şu ablacan? Üzünüz mü oyla pekin? Bos et.

bir gün bopti yine azak çögül ögüldü kitaz lavlacan cuma. Bek ma uzun turup kesse anlamı set durdu. Avalım eli min koyu yakın ziyan tattı bir gün. Hem şu. Dep koyu. Men koyu haklı işe karlaşmaydım bopti uzanlığın dostluğu yandı. Şunun uçuşluk sılım bir Musa Can gibi mihri muhabbet ata kılıp şunun uçuşluk dostluk mihri alını bəsanlı ummeyli. Onun da katışı yok ablacanım. Lan da. Dost, ben arlaşımı demeye, ben de kısılını yok okşayı deyip tüz devirdim bu gepne. Ha, şimdi olsa yine dağınlık dostlarla uçurluk. Muhammed Bey, bağımsız bakiyeyini anlap kaptı o. Siz mende öte tüz gek kıvettiniz çoğu abay, kamlaşmadı bu gepne, bizim hem de.

0: Hoş, uçurlardan hazır dağlık dün demesem mi bilisle bek tosulup gitti. Bana da kalla, dikkat kıpmayanla, dep uçur yollap da. Rahmet.
1: Doğan Sıyamı koşunuz, Ravan Kerzim'i adıl cevim.
0: Bulu da.
1: Kalo.
0: Rahmet.
1: Bak, kosaklığı bir gel, Genco Kemmeydo abicam. Kanakta kulağım.
0: Çıştı atışkı Genco Kemmeydo? bu çıştı atışkım Genco evlen tatıdığın yapma çişinemde. Mesela çıştı atışkı kanda Genco kitiydi mesela ayıkı yayı mesela çıştı atışkı kanda Genco. Oy kızık yongup siz bu doktor kan bir çiş ağırıp basem Genco kemi de oturup çüştün ki kilandı sizden ağırıp otağı adam. Manda çiş doktoru var bana. Çiştı atışkı Genco kemi adı demi dağ. Manda. Çiştı atışkı mı Genco getir kemi. Manda kau çangı yuvalı var. Gülcüdün yol haberi, dön mehalinin yolu koşluyun yedir avan deydi kepte. Bulak beş koçusu maşın köp deydi o. Abdüştependi deydi, hazırının özdümünde bir iş koyuluktum adilcan. Fukancı yedin bir ayal üç balasını eylep su üstü bağcısı bağmak çıkken. Şıçık o tereptiki işke. Makul deyip ip mangıca boğan arlıkta. Tenşen Venkan aldık kegende aldım dike maşına ciddi turumuz kıldı. Ben bu ciddi turumuzlasam o ayalının kuçukudaki balası keyni orunda üstüp saldı. Ağzı bunu ağzını buzupla tıllapla bir kılıp etti beni uhmayla kaldım. Maşına diyelmeydiğen nesige maşına diyelmeydiğen nesen kim? Eydim sana olmamdı deyip tıllaplık etti. Nemişki ciddi turumuz kılısı he? Balamın yüzü orunduk dik etti. Doktorhan kapırma deyip pek eskili kıp gitti tıllap. Ahir kapınma benden gitti deyip çürüp ettim. Özü balını kucakta oltu kızıp koyup başkalar bilen telefon paranlaşıp doyun görüp mağdı bağıcı onu vekip onda adam çin tutup tosunmamdı yol dedikem uçunda ciddi turmuzlaydıga iş bop kaldıgan tosa he burmunç tırlap gitti beni ağzını bozup he hemen bir taksiye edip hem de muşkem gice he onamın balası dadamın balası olup muşkem gice bir tıl ahanet anlamayı çoğuğun he Oy muş emdi muş muşinçilik bir ışık emdi ben muşunda tılınıp kesip ulan da beni. He? Könlüm şunda yerim benim hazır. He? Ben muş turmuşun demesem taksiye edip neymiş kılım he? Oyla pek ne adılcan? He? Oş da tılınıp kesip ulan da beni. Ben kesten kıldım mı o yalga? Ben üst durmadım da üstledim mi? He? Atılca? Hep. Hep. Mem bir günü tazı pul tapkancağda. İkinci taksiye aydım.

Adırlık dostlar, keşlik yollarımızda biz Zemra programımız qorulaşdırılğan məzmunlardan alğaş, esil naqş köy muzikiladan ozır ağaş, yaxşı qızqarlıq paranla bolsa jör boğaş, yol yürgeysle. Yollarda piyadlarga yol berip, bir-birinlar bilen bir sürkülüp ketmey, xoşal keyfiyatta, keyfiyatlarını buzup almay, köngüllü keyfiyatta radio alğaş, yol yürgeysle. Anca mınca vaqtınla bolsa, kolay bolsa, uçur yollap qatnaşıq qoyunlar. Programımızın tekim kızıtımız dostlar. Mala hoşallık yer bolsun dostlar. Ondan sonra bizden ve işin numarımız XG 1074 FM. Şincan 1074. Yol

Daşımın ayak şartısının yeni da ikinci oturup mektepki bekle yakın ornumuz. Şu okuçlar intihan aralığı da atanla demeliş şaraiti yaratıp bireyle şulağı da hep atanla ballağa. Şu erzat polosi daşımındaki erzat polosi bana soğuk çay bilen temillerimiz yaksız deydu ha. Yine uçurlar karsak, kelgüsüm isimlik dostumuz deydu. Bir gizet ötet yakışımızla geçtikler. Haylik bolsun, apakçaş bir kız baldın bir çıktı maşinamga. Uxmay maşinaga çıkkandakin, çeçe ah oğandakin uçur ayağım bek dikkat kınmayılam. Şu, çoğapa ne varsa ezildepti mi aldırapla? Kimsinin çoğapan ke? Dedi, şundu karsam, yaş kız var iken. Çeçin akarak buyu yaptıken tıktı. Çoğun apanı okşavatamdım ben. Digen şikinci gep çıktı dedi. Şuna olan nim deyişini bilmedim. Elik çeçini ak buyu yapan kız var iken. O çırağı dikkat kımaylam. Çıkın çoğun apanı neki var sizde. Vay kapınman ben okumayı kaptım el dedim. Ey. Zem bilime deydi kelgüsüm bana. Manda işle oladı bana. Oşta buldu de değil mi sıma? Şuna mı? Şu çaş aka dediğin gibi kıyır dediğin gibi. Hem bir çıraylık örmek kıp çoğun apa deyip tuğul hap siz. Çoğukkan ne var siz diyeyim hep siz. Şunda mı? Bir çıraylık bunu örmek bilen çoğun apa deyip siz. Yine nimi kaçıklaydı ki tam kuzalam sen. Onu gidip çeçin kar bu yap tuzuz yusu buldu ah bu yuvan başı da mı? Kızık edem lan dedim çeçin ah bu yuvalıp çoğun apa diz açık yıldı kamında. Ah çeş diken yaşan kallarının

0: Obullarga xerida öz tosup çıkıp olmasıyla hiçkandak supa, hiçkandak organ tırap ula xerida bəmeydi şu. Herkes kollumaydı. Bu eysici kan da su aldı bu hem de. Yeni uçurlar kara bakaylı. Vakırmanla di diye oturunla dağla adıl canı ya. Hoş, ne olsa Mahmut Can'ın burası çorba ki ağla bakayla Mahmut Can ne mi deydi o kine? Mahmut Can, bek varan çorun uçur bir vat siz emma ne mi şey oldu ya bu uçurun? Üzünüz anla pek ama radyoda bek kaç gün çık kesi bulmaydı. Hoş, ne olsa yine uçurla kara bakayla ha?
1: Ha, bürüz getir git geri yasasın yakışma. Ben
0: Yakışma.
1: kolumu arkalara çıkma.
0: Yakışır Ahmet, yakışır.
1: Mas çeko uyut sindirette hazır. Bir katnaşlar arası oldu ya da. Bir adam uyut sen katnaşlar arası kaldı. Şoför dosta masin arası değil mi ya kaldı çoğuk kaldı.
0: Buldu Ahmet, evet Tahir Efendi. Bega uçurunuz göbe rahmet. Yine uçurlarını yığılıyor. Tüpkege uçurlardın yetkizimiz dostlarına. Abdu.
1: Abicasın şimdi akıllı bakacağız. Yeşil kallar maçlarda da o yüzden uzak vakti o yüzden de yaşlı kalı biraz şimdi ama. Hayatı bir çıkar o şu cihan.
0: Yıkıtmay, timitmay, untukamay deyip koyan orjon toğırlap ayet ettiğen çıkkan da. Abdu. Xava digen mana deyip Abdu digen. Evet, etti geldi. Çık birinci öp deyiz ya. Uyuşurca, ağırca sizin monda deydi. Ha, boptu. Adılca Şembi günü olsun. Hayırlı olsun. Ben Allah'a atım da. Amin Gül Hanım rahmet sizge. Veli Cahı Efendi deyin. Muş Sayat Abdu Zeydigen dostlar. Şehirçi signal vergen dikkat etmeyin. La bir la baranlı bir yukarı bir kalk kendisiyle. Bu basanlı digen. Boğut çıkırgan deydi. Beijing canı bilir evan deydi Mahmut Can'la uçuyor ya. Guçun yolu et usulup gitti. Turup kaldık. Mananmay deydi. Tur taksi. Vu vu vu sen. Hoş yine uçurlar karsak adılca intamırdığa okuşlar tamak bas di yerin baha eti var dedi. Cerkop ne çipol yerin baha olsa da pekın ha cerkop ne çipol varmış yerin baha. Eslı bahasıdır ki cerkop 10 tıl gösterseniz yerin baha de 5 tılını ilo olmaydı kansız ya. Yine uçurlar kara baksak yakışımızla Ali Mektep okuşlarının intamırış olur da yine gerek olsa alakalası buludu. Ben muş uyuyette Oyet tür katarlık caylada Oyet tütün demekçi ya siz Marko Akça ne? Mangmas kildi o dayı da şu çiğ kutrapti. Ha şimdi olsa yine kege uçurulacak ke bir baş dinleyet gözümüz. Didi bir vatı da dedi. Bunda hem de ya Didi mesela bu şu bazı resmiyetlerini toldurupla kısa asasen bazı Didi'nin ütküzü etken ehval ba yok emez. Әнді Диди ұнда қуатқан бос, Дидінің мұш амалыны жығыды. Диди ашта қуатқан бос, чо? Диди, о, соң бос аяды тұрыпла ауалқы, еліған олақ-олақ, олақ-олақ өткізіп ұнда қыған білән. Мау, шу жайды ке, қатнаш транспорт идарысы, бұны не тәртіп кісалуды. Дидиден дән залдым, ва, шыңқы болды, шыңғың олды, тастан бұлдыған болды, маңған білән. Көріп атқансыз ба? Мұшы тоғлы үйіншуші фажуені ке қандай ижада қуатады. Вала, ұлық кепіл алдын тұсып, тарақ қыл, маңғылы қоймайлы. Сорыса шучағы маны мән деп шықыды. Учақта, жәрі маны бәк үйқырай бұл, достылар. Шуға бәкті қыт қылаңла. Қыммалла амал ба. Ламда өзіңліге үйгір кілуду жәрі маны. Чапат атып тапқан шағды. Әм, юлочыланың мейхәтәлігі, достылар. Юлочыланың мейхәтәлі Yolu için tinic apasınız, apadınız. Ne vardı menip gitip veriş ceryendi. Gom siz bir yer üstünüz ya siz birisi üstte. Abiyem kıda kıridala var taksici. Apala kim o abiyem kı? Uçur yollağın. Balam üstü valdı da tıllap ağzını bozup bakşayı tüytüp de yine. O balının öz yarlanmadan bilen jürgü yarlandı ya bir mocu getin ağlam. Şuna ama onun da kıridala var. O kıridala var. Kapın mağdısı mağı deyip çöp kaptı o. Onun da öte kıridala var mesela. Birliği etip aldığımız töyleyiz de. ойлап бағыңлар.

0: Явчын улаг рахмат. Бахар юлдары раван дейди. Шанхайда менин бир достум айыл машинасын DD-пингтей багылап айдайт. Азыр Шанхайда айыл машинасы болгон ишкин жайда машинасын айыл машинасы ишкин жайда эмне бика кылып итипти. Манда иш бар мияда. Чукум мишада тартип салды ушуна дейди. Эне учурлады Махмутжан. Не, Махмутжан. Her halde buludu.
1: Abi de hoca men zendim ne yaptı? Kısak yolu ile çıkardı. Sonra sen kile dedi. Kısak yolu asaf etti. Rahan kendi.
0: Buludu. Rahmet, rahmet. Adılcan yakışı mı siz? Toku meydi göçleri digini pişik göç mü? Ham göç mü? Okyanusundaki toku meydi göçü pişik göç. Üşkıltem, zırıltem, karmuştem, tabitem de aşu. Mısır'ın şirketi de işlep bazağı septo okyanusunun ki. Sepperde gitsenla ya ki cemfe uruhla atkalla tamakını korunu gitsenla buluduğunu aitti. Kulaylıktı. İçipli cınkın kıgan şu kıltemde. İçipli mi gitsenla bekmezlik. Luhlu göç. Sepper çuseye çıkan üye bir bakan bekmezlik ne oldu ki. Yelip tetipi kanla. Bazı muhabbet. Okyanus tohumaydı kişi. Aşu telefonu telefonu sağla mı buludu? Tepsiliği sor sağla. 0991-280-96-98 280-96-98 Okyanus.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdiysen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içi dığınınız, yenili pesil soğukluk çayı.

Qadirlik dostlar, programımız dağılmış şatıdı. Dağımlıq fücuralarını yığla bəgəzlə ve işin numarımız XG1074 FM Şincan 1074. Qadirlik dostlar, programımız dağılmış şatıdı. Sizlər mədə bir uçurlarını yetkizip qoyulu. Anlaqaş meyalla, yıqında Abdunum Raylıq Soğud İşlerin Nazarete uxtırış ilan qıldı dostlar. Abdunum rayonumuzun 2026 yıllık akıl öy cazılarının yenisini setiveliş yardım pulu siyaseti 6 ayının 3. gününden başlayıp resmi yolu koyuludu. Faaliyet yönüş bu yıl 2026 yılı 12 ayının 31. günü gücü dağılmışıdı. Yine Bingtuan'ı öz işçiye almayan Şincan'daki istimalçılığa 10 türlük akıl öy cazıları, sağlamlık mahsulatları ve rakamlık mahsulatlarını talap setivasa belgilengen sommadaki yenisini setiviliş yardım pulu ilişki iltimas kılısı boludu. Altıncı ayının 11. gününden 14. günü geçe 2026 yıllık Şincan Borçin Kanas Dereciden Taşkır Dala Yürüyüş Müsabıkası Borçin Nayısı'da ötküsüldü. Müsabıkada 4 nadir dala liniyası köngül koyup layılengen bulup, müsabıkaya katnaşkalla yürüyüş çeriyanda yine çöyçeklerdi ki Borçin'nin tağ deryalarının güzelliği ve medeni, sehri küçüğünü çoğun.

0: Çukur es kıldırdı. Şunda olsa dostlarımız uçur olan yığla Begeyizle ve işin numarımız XG1074 FM. İsil diyen dostumuz bir koplet şiirini yetküzüpsiz bir muhabbet şiiri ki bu bir zahmelengen muhabbetten zahmelengen bir jürekten çıkan bir koplet şiiri okşaydı İsil. Bu şiirin kandak hikayeniz yoğurulgandır anla bakaylı. İsil. Dapır pek ne akını? Siz hazır manı bir muşunu bir depperse edip övetip siz kani. Kandak hikaye var bu şiirinin arık görünüşü. Bıra anla bakamdık İsil. Ahmetcan.
1: Görüyoruz, yerdeki dört, kışlar yukarı, kışlar yukarı, kışlar yukarı, kışlar yukarı, kışlar yukarı, kışlar yukarı, kışlar yukarı, kışlar yukarı,
0: Olu da rahmet, eyko yayı.
1: Ya Adilcan balı.
0: Hoş.
1: Maç koşak tokuştu, acep gence kendimde, kandak sakula.
0: Çiş koşak tokuştu kendim neyin bu? Çiş koşak tokuştu, kulunuzda bir tal çişini elevilip, karap durup bakamsız ya bunda. He, tatip etken bir ses çiştin birini elip kulunuzu tutup, bunda karap, otarsanız aşı koşunun bir ilhamınız gibi bir koşak çıkıp kala. Siz bu çişin davalamayız, bu çiş tatıp çiş saldık adam sizgi nemi koşu hakendi. He? Ya hıkının ağızı karap bir şehir bayan kıpıraydı gemi ya. He? Eyli sen de bir başlap kesseniz. Ak, boş kızı koyup hıkının ağızı karap bir ekoplatın tokuyu deyip. Enden çiş tataydı gemi ya. He? Çişlerinden örgüley güzel. Nimançuğla kurt yigen bu çiştur. Ayda dep tataydı gemme. Kız, özünün hizmetini kınmay. Hoş yine uçurla karaylı. Hotan şehri hoçuzan yolu ravan ke dedi. Ablat hotan taksi. Ürümçü taksi mağbulu dike dedi. Şu. O taksiye edigen de ip koysan altas kosa kaşkandı bekbeyiz oldu. Okey anısını tokumaydık şu. Radyoda anlığın da basan şunu da yakşı. Belen kahverini demlepsülüge kütüp. Kıpırdı. Hoş yine uçurladın. Yaktırıp anlavatkan çün tiyan rahmetsizge. Bege uçurunuzga. Muyasarına uçuru işu enden çıkıp bağlı uçuca maşallah köp. Deydi. Yine dağımlı uçur bir üvet kesiz bir şey daha çok uçuca. Yine uçurladın. 2010 yılının aile maçlarını Pink Tag'e çıkıp yine kar taksiye davat kallarını davatı da deyip kişi yoğunu. Bilduk. Hoş yine uçurla Karabakaylı yine kege uçurladın. Bahtiyar'dan bir uçur. Adılca yakışma itibak yoldan minip mavo şiirinin aldığı kekçi maşalla bek köp. Daha ben beyli oturup hazırak maşalla köp deydi. Bulu da onun başka yine Pazilet'in uçur. Adılca yakışma siz uçin nallu. Vinçen loğu karab mangandı maşın köp deydi. Toşkan kulak.
1: Adılca ka Pazilet'in yolu da öyle Pazilet'in krembağına aldık yolla koş yönüş maşalla sen tıbrak mekir tutmaş yok.
0: Bulu da Toşkan Kulak Bege uçurunuzga. Gülü'nün uçuruyor.
2: Ben de yol haberlerden korktum. Benden duranı aldırıyor. Olan gene.
0: Bulu da rahmet. Üstül yaşa. O siz bek bir aram bu gitip aram siz. Ya kandak bir toktumay evet var siz bu ne? Könlünüz bek yerim mi? Bulu ben depre. Könlünüz yerim kumman he? Könlünüz yerim kumman. Mandaqtaydı. Adamın yüreği bir nazuk cine. Sen onu hemmege çıdaydı o deme. Dez kesi onundun, dez kesi onunga vapasızlıktın, esligi kelmeydu, kılsan her nime.

Boytax mən 30 yaş onun üçün labab getmedim dedim. Kumuldum muhabbet tutkan halka. Yiğitim de harlıp gitti. Şunun olan mı şunda şiir tokuyduğun bop kaldınız dağın siz? Şiir yıkıdığın bop kaldınız. Aşıklık adamda şair kıyıtı digen gepmanın den ispatlandı.

0: Kadirli dostlar. Programımız ne diyeceğiz? Daha mı şatı da? Daha mı uçur olan anlayımız durum Mehmet efendim?
1: Çoluk anlayın anlaşın he.
0: Yak yak yak. Sizin mi şair kokum yok.
1: Dostlarım çok mutlu olsun. Hazır olsun. Şiir Ecep Şakı Dışlarım.
0: O şanlı diyen dostumuz bek var amçurun go uçurunuz sizi kırak beken bolsanız Nur Mehmetcan nim bol diye kandak nim üçün bunu tuluk anlığınız kep kalı sizden şu üzünüzü təlliq bu muğam bir muhabbetiniz barken de kalbınız da acayip bir şiirin tuyğu ige kişikensiz Nur Mehmetcan efendi eş kim dəxli kılanmaydıgan özünüzü təlliq bir sövgünüz barken sizge təlliq bu musum kalbınızda yaşaydıken Nur Mehmetcan efendi. Şuna akma, hikayenizin tepki aldın mı? Yakşı mısın? Yakşı rahmet, abslanım efendim.
1: Sonuna tabi şehir çapıraydı gel. Yani de başaklılar.
0: Neyim kılaydı ki acaba anlayan ben kaldım abslanım efendi. Bir hatizi ütemsiz ya. Öz halcı oğu.
1: Çünkü seni aldır ki yollama hazır koşun istirvan ki arayacağım. Bu aşıklık bunun gibi şair şiştiğinizi nakçılı bir gelin.
0: Nakçılı bir gelin. Öz halcı oğu nakçılı bir gelin. Hey. Birinciden şair şiştiğinizi nakçılı bir gelin.
1: Durum da bu maylık maşını ama çok maşını sağlam bir şey. Sonra şunu olama boti begense 10.000 koy boti. Çok sıkmaşı sağlandıkken her saçlığa 10.000 koy bütü bəgəmsə bir fıtınlıq olur. Çünkü 23 tübəmizin 23 gülən 3 gün kürt bir fıqamdı. Açtım ben nerede sürüştürdük ulan? Kapama bir cevap etmem.
0: Yün Şenfu diye EPP'ni düşürdü. Aşınağında tepsili muş uxturuşla hemisi bak Yün Şenfu. Muş epini düşersiniz. Muş tepsili yaş uxturuşlarına hemisi şunu oldu bak körüp şüneleyiz. Örümçü bekat kirabamı dostlar bir yerip tanla deydi. Mahmutcan Vanshingdaji yil uçan tongda bezipti rahmet. Yeni uçurlardan Mahmut taksi.
1: Salam bir yetip tepmen. Kıram bir işte şok hiç şey yapacak abi de yaptı. Örümçtan bir yol üstüne versen.
0: Rahmet siz.
1: Kay yolu şimal güzel okumağan meşinler bize kötken rahmet.
0: Bunu da rahmet rahmet. Yeni uçurlardan çiket.
2: Maşinda kisparken maş yer mene.
0: He.
2: Takatı tügeştirir etti oğa.
0: Oy bir köplü çeyir tügeşik ettiniz mi? Sizin mi yürekinizdeki bir içişka yiye gittik de kan çeyirken de he çeket. Tatlap koyup de he.
1: Neçe maş yerinden tak yaktı bu işin.
0: Şehir yorab kütü, şehir yorab kütü. O aşık jiget, kendi siz ma kumulluk muhabbetinden ağırlıp kalan aşık jiget, karanma nurgun akıllarınız diye jürek. Tütme tütme kütüp jürekler ne? yine uçurladın. Örümçü taksi deydi. Eka yayı, ben sizi atıp bir şehir izbedim deydi. Udul çiş, ezik çiş, akıl çiş. Tamakını çaynaydı yazı kış. Çotkılımay kurt yap çüşüp kese. Lağmen mu çaynayamay. Şümüdüğen iş. Ma kepto. Ma kepto. Örümçü taksi. Ma resmi. Ey manı ço. Tabi yüzünü kettik yizip mesela. Yizip. Cazığı elip çiş doktorkanızın temi kesip koysanız mı? Nait kepti deyem o. Kalkın da o kadar okup lan. Oy. Demesin mi ha? Dep lan yetip lan. Ha. Kıp ağzını içip lan bana. Yastıp lan çıktı da. Udul çiş, ezik çiş, akıl çiş. Tamakını çaynaydı o yaz o kış. Çotkılmay kurt yap çüşse eğer. Lağmenli mu çaynayanmayı şümüdüğen iş. Ben de izi bitirdim. Boptu mu Eko Yayı? Bu ne?
1: Salam bir gün 74 riyakası. Yakşımı.
0: Yakşım siz.
1: Yanımda bir maşın baktı. Onu hazır dokuya kadar atacağım.
0: He.
1: Maşın iki iki tane. Kanda kanaldan kaldırın hem.
0: Ne misin emelden kaldırın? Dur sana.
1: Salam bir gün 74 riyakası. Yakşımı.
0: Yakşım siz.
1: Yanımda bir maşın baktı. Onu hazır dokuya kadar atacağım.
0: He. ATC demek, ETC demek ki ma? ETC'niz örümçülü olsanız kankalı o. Jotun'tinin oylısı basınız aşı noktalar bağı. Eğer başka yerde olsanız her bir şov fizenden çıksanız başınca Jotun'un ki şu hizmet işgalları bağı o. Her bir şov fizende aşında karsınız ETC mulazmet noktası bağı. Her bir şov fizende. Aşağıdın kür basınız mı buludu? Aşağı kür bicir basınız mı buludu? Cuma? Ayet kolay. Hoş şimdi uçurlar karap bakaylı. Mininkini bir yetküzmem siz. Ha, mininkini deydi. Buludu. Yine buludu. Ben müşahir olup kaldım deydi. Bay Jigit. Ma Bay Jigit'nin özü yazgan şiir ki. Bay Jigit mi? Özü bay oğunu bilen muhabbet ki nispetten acayip bir muhabbet kalenderi yaptı de. Muhabbet kalenderi ki. Şunu bu Bay Jigit mi bunu yazıp da. Mındaktaydı. Ey yarım, kattı kışımdın, bu köngülünü gaş kılıp. Emdi barmaymen kışınga, aşıklıkını peş kılıp. Ne karap bakmadın bir ret kıya bekip mihrin bilen azap berdin bana aşık yürükümge kes kılıp.

0: Yollarınızda biz Hemra programımız. Bir 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Xo'sh, shunday bo'lsa do'stlarimiz programmamizni ayt yaxshi davomlash yotadi. Davomli do'stlarimiz uchrashuvlarni berib mang'aysizlar. Ha, vish nomerimiz XG1074FM.
2: Jongo birlashma xabarlashishining yil o'tirdiki cho'ng tipdagi e'tiborli faoliyati keldi. Yurishlik mulozimatni yangilab belgilik vaqtda bahramon bo'la olasiz. Birlashma xabarlashish mo'fang yurishdagi ovozliq iqim miqdorini xohlagancha ishlata olasiz. Qancha ko'p ishlatsangiz shuncha arzon bo'ladi. Torunuzni 5G A darajasiga o'stirganda kino teatr va bevosita ko'rsatishni ko'rsangiz torunuz qaytib olmaydi. Jongo birlashma xabarlashish app detalliga kirib, e'tiborli sovg'atlikni elib oling. Köşme xəbərləşişinin kən bəlvağlıq toru yaxşı. Öyünüzgə 1000 megabaytlıq kən bəlvağlıq toru ulap beridun. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq. Köp üskünni tən ulusunuzmu tor signali üzülüp qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıp tartıp beridun. Orunutuş, remote quldırışdın qəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğ tor, çoğ itibar. Təfsilatını 10086-a telefon qılıp sürüşdürün.
3: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip da.
4: Xemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdı mı alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızın.
5: Ali Mektep imtihanı katnisi sepirinizde biz Hemra. Ahmer Vahit unları, Arman yemeklikleri, Pesil işçimliki, Okyanus sağlamlık yemeklikleri, Narat sütçiliki, Çakacak gazırları, Sebile yemeklikleri, Livent kahvesi, Amina işçimlikleri, Özcin titutkuları, Abide işçimlikleri, Bereket unları, Mizran qeyzeleri, Tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuğucularga medet ve ahmet dileydi. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 107.4 Katnaş Radyosu'nun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
1: Hoş geldiniz dostlar. Programımızda ait yaxşı dağılmış adıdı. Dağımlı uçurumlarını yolluğa açtık izle. Qadirli dostlar, programımızni sağlam qızalışını tavsiye qilib atqan Okyanus şirkti, Okyanus məhsulatları programımızni alayda tələb qilib atqan sağlam qızalışını oylamaqçı bolsanlar, Okyanus məhsulatları bilan uçuruş bekinlar. Baş dükkan Tianjin rayonu Zhongwanji, Xiyunun yendikke Zhongwanji. Zhongwan köçesi Xingwanli baza yolunun boyunda Okyanus dükkanı berip görüp kelanlar məhsulatlarını Nait yaxşı bazı Nait muhabbiq. Telefon 0991-280-96-98 Okyanus şirketi programımızın alayı tələb qalan. Okyanus məhsulatları. Dostu yine davamlıq dostlarımız uçurumlarını yollaşmayanlar programımızda Ahmer Vahit un, yağ, may, gülüş, açıqsı olan işləb çıxan Ahmer Vahit şirkəti alayı tələb qılğan Ahmer Vahit markistiki yuqarıqı məhsulatlarını uyanlığa səbləb qoyqayızlı. Ahmer Vahit. Programımızda yine tavsiye kıldığımız Abdul almıştırmakçı, maşın boyan kılmakçı olsanlar tavsiyelerimiz Moligin'in Abdulları. Telefon 13-5-9-75-75. Abdul kuşmakçı olsanlar Moligin'in okuşanlar. Maşın Allah'a küç bir yerde. Sadanlar neticep bir yerden yakışı Abdul Moligin'in. Yine onda olsa dostlarına uçurduruğa devamlı karayımız. Eliyardaydı o. Şihun ötüşümü körük ikkakçı yıllar avan koşuluyordu. Aldın kettim maşınıgı bir aile üçeylen. Bir aile üçeylen çıkkantı. Balısı 11 yaşlığa kırgen balıke. Edimizden kosıqı da boğuqı bakı. Balısı 11 yaşlığa kırptı. Yine boğuqı bakken de kosaqtı. Okumuzdan sorup, hey dadısı ballanın ismini kanda koysak bula dese. O balısı kızık ki 11 yaşlı balısı. İşkilip minikide de 8 katlık koymakla bek uzun boyup gitirirken kız karak koyanla fukan ninkinde.

0: 我不知道的美丽华的时代光张卡帮我听着张给图斯的一个的我不知道的其实我没法看的要我可是这样就要被图斯的给的安排Şimdi o sağazlık fışırladı ya etkizimiz.
1: Mevzem bu koşakçı da zirittime adıcan balı oldu. İşin ömeskenimiz var koşakçı bana aldı da.
0: Ha deyme. Ha deyme. Şun şık götürüp çişin davalayla koşak kırışıp kamay ay köy ayı. Koş fışırlığa karab baksak yine.
1: Dürüz yetkütlük yolu çöre hamilu, nençanlı yolları bavulganın aldı da maşını sağlıklık için iğir tutsaklı şakalları yok.
0: Bu da da rahmet sizge. Abdurimka.
2: Duruyoruz, yetiştirdik, odile yol hayırlıyız. Manya yolu, tutar yolu yıkıldın. Kendim götürüp görüp, dışarı karamağını yollara oldu.
0: Rahmet, öz hal efendim.
3: Hadi canım, lafı her şeyi yiğitirin. Elde çıkarak mangalını sattım bile. İnternet gözüm atıp, kusura pırıp çektik o madende.
0: Bulu da rahmet. Hoş, yeni uçurlardan. Roman çocuk yaptı. Sayma açan yollar havan. Şu burada sana dikkat kıp astım aile. Katına sakçı seti kıyılık. Vakayını resimge yazı tatı vardı. Karısam ayak kıyım ki çekle. Bir yer durdu. Piyadeler misal dikkat kıp menla. Onda yolunu kesip kalayım. Ka ötmenla. Bir katerlik dikkat kalayla. Şopurla mı astım aile. Deydi. Sırdaş. Efendim bir uçuru var. Kanla bakayla.
4: Örmen yetişti. Çok havre. Zimin yolu Abada taraf kalpanga zilnet uçak çıktı.
0: Bulu da. Adetken de Ali Mektep İntihan'ın katışlığa okulçularını Mektep'e apağın çağda maşının ciddi çırgın yıkmasak bulamdı. Hem normal vakit yetişse yakmayı mansanlım bulu da emşen şuan. Mesela hem de adetken de seherde Asasen yolla bek tosulup gitmeydi o. Bu ciddi çırağını kandaya yakınmaz diyende şu ciddi bir aşı keçikip kaldığa iş yok kalsa. Burada beni unutup kalığa ehval astı da hukukçular mesela. Böyle ciddi iş çağda yıkıp mansanlı buludu. Hem katına sakçılarım yeşil yol içpirdi o. Çok hemen bunu uçuyormuş bizden bir izliye tuttuk katına senet radyosunun ki çaplıkı boğan boz tek yakışı aldı inek çaplap koysanlar katına sakçılarım hemiz bilirdi o. Nekendin eğer de bu muğa olasıdır mı adına sakçı sıkmadan da iş deyip koysağlı yeşil yolu içpirdi. Hem de normal rahat bir yeterlik vakit içeri gitip bağandı bir kodun pas çırağını yürütüp koyup mansınız mı? Nim bağandı mı anan? Üzüle üzüleydi o hakkı. Şuna mı yak mı? Şuna gelelim. Ciddi çakta yaksak buludu. Ulan da. Hoş yine uçurluğa karayım. Zek ege uçurluğadın. Bu nemine övetken siz emdi? 15 köylük mavo pul tapşuğan nesine övetip siz? Nur Kemer Ahmet. İsmidiki. Nemiş oldu şunun oğlu? Bir nesi jütte. Men bu dükkanda radyo anlaymaz cili. Adılcan, Uşurcan, Melka, Zühre, Khan, Roşen Gülkun, Zahide Aytkız. Meylerin atını selamet bolsun deyip yakış dileklerini evet siz Hasiyet Hanım rahmet sözleriniz gel sizden mi şu iş yakış dilekler sizden bolsun Honsan'dan kilip Şibeylu körük aste solgu burulgan kızıl çırakta maşılla intayın köpke deydi bulu da bege uçurunuz köp rahmet yine uçurladın Gulcu 10. rayının aldırdık yolladı maşılla köp deydi rahmet Kaşkaşar 8. kalonunun aldığı da 5 gram yeni 5 kremdi o 5 gram yeni üstünün maşılları turuvaptı 5 gram yeni üstünün maşılları turuvaptı maşınlar bekittin mansa tuluksızlıkını elip geldi baş kurup koysan ne mi diyeyim gepto yasın efendi bu yeni uçurlarını ki yeni YouTube karsak Şi beylu maşınlar köp deydi o. Adılca yakışma av ey kia. Ey kia yığa koşak yezip bese. Ey kia yayı koşak yezip bese. Begen balığa çiş yuş mukapatını bese olmamdı o. Ey kia yayı.

Adırlık dostlar programımız dalmış adıda yollarımızda biz zemra programımız ne sağlam kızalınış ne tabi siyaklı batkan okyanus şirketi programımızla alayı talep kılgan telefon 0991-280-96-98 sağlam kızalınışın nişan kılıp nurgun yakışılı meslatlarını bazağı sağan okyanus şirketi orni Cung Wenko

birincisi Şingwen Lebaza yol buydula başdukan. Telefon 0991-280-96-98 Okyanus məhsulatları. Ahmerwayt un yağmay yürüş açıq sulan işləb çıxırıb bazağa sağan yəkən Ahmerwayt yeziklik şirkəti proqramımızda alayda tələb qılğan. Hoş, şolağa qarabaqaylı. Yadıkarın uçurda ma göç vazırdı Nisan 4S dükünü qarab mangan yol bək tosulub gitibdi o maşallah köpdeydi o. Alımcan deydi o. Hey dostum, ma bu ata anağızını sayat kapırdıqan dostum. Siz Adılcan'dan sormay, ata anağızdan sormamsız. Nə qıvaqısı var? He? Bir güzel mənzirsi var, ya qıvaqısı var mı? Ya hayvanatla bağçısı mı? Öz bir mi desin? Şunu ola yapamamsız o ne? Deydi o. Qalmay götürmü görüknün osti nongda qarab mangan maşınlar köp deydi Mehmetcan abim quçurkende bu ma bu maşında kök nüzey somkıda somkı sıkıp qalgan dostumuzdan telefon numarı 189-0998-4248 maşınlar qarab yakınla evet telefon numarını evet yobacu lingju juba sığar sıba 189-0998-4248 deydi. Hoş, ondan sonra yine uçurlar Qarabağaylık Ege uçurlardan. Maşında bir portmal kaptık ya, pul tölüge yege. Numarımını yollap koydum, telefon kımı de kanda kısam buladı. Hep koyup duran, telefon kıp kala taşını körüp çö. Keşteli, telefon oyunu kandı yetip, bunda Qarab uy, tepe. Körüp telefon kısa, şuna olan. Kaytır pesiniz bu ablet. Taksi, hotendin. Hotendikine yap koyan kine. Daha sonra dostlarımız şuralarını yanılıp BGSL ve işin numarımız X'ci 1074 FM Şincan 1074.

0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğuzup içkine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu, amevi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öyle setiş kızıklı liniyesi 0991 556 90

0: 999 Şinjang Yuhal Öycay Çekik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın satış icazet numarı 202-465-01-02-00-125.
1: Tamak etken de Cungu Tuzçılık Grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan Külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu Tuzçılık Grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukalları da setil oldu.

yeni bir uçur. Baş yaz mezgili. De Abdunum rayonumuzdan her kaysı çaylardaki menzere rayon menzere noktaları her kaysı çayladın kegen sayacılarını kütüb aldı. Sayat kızgınlığı devamlık açtı. En güzel taş yol dep namı ağam Mayta Kuşa taş yolu 6. anı 1. günü katnaş esli kelgendim bu yan. Öz Abdumobil heydep kegen nurgun sayacını kütüb aldı. Sayacılar Abdumobil heydep yol boyu menzere tamaşa kılıp bir günde 4 pesilini başını geçiriştek özgeç tesiratı gibi oldu. Mayta Kuşa taş yolunun içilişi yeni bir liniye, yeni liniye boyudu ki menzere rayonlarda sayacılar miktarının işçiği türtkü oldu. Statistik kılınışça Mayta Kuşa taş yolu içilgan tuncu günü Nılkın ayası 71 bin adam kıtım sayacını kütüb alın. Mayta Kuşa taş yolunun canıbıdaki Kuşa şehirde Mayta Kuşa taş yolu katnaş başlanan tuncu günü katlanan Abdumobil 6300'ün aşkan. Narat Menzir rayonu da köz yetkisiz yaylak, tutaş ketken egiz pes tağla, tağ dalılarını kaplıgan yavu gülle. Bir yıl içindeki en güzel menzirini şekillendirdi. Güzel menzire, güzel tabi menzirle arkayız çaylardaki sayahatçılarını kilip daka kılışkı çarap kıldı. Menzir rayonu kütüb alan sayahatçılarının miktarı üzlüksüz açtı. Avat nayası gecelleşken Dolan kabilesi menzir rayonu da 5000 modun artık 1000 yıllık tabi toprağlık güzel ve meyvetlik tüskü kirgen bulup özgeçi menzirlik taamlarının yedi etrafı taraf durattı. Annenin bir kolu ne buyumlarını buyumları közgeçeni kattı. Dolan mukamı katarlı gayri maddi medeniyet mirasları emeli görünüşlük numaraları arkalık orundulup her kaysı çayladın kegen sayahatçılarını koşal, sayahat peyitlerden kan ucu behirman kıldı.

0: Şasırnın uzda ma o Vayhan planla uçurdu ha. Ne Vayhan kendi ma o Yüzünge karap mangal diniye ma Vayhan gavca tosluk etti Pengiş orşaldaydı ha. Hazır itibak yolu cingin daha da otur yapmış ya tosluptu. Hani kendin canlı yandın şiir güç tosluptu. Arda ço etrapi adıl da sahanın aldı koş liniye tosluptu. Tecrübe turna aldı tosluptu. İtibak yolu koş liniye toz canış tosluptu. Cuma koş liniye de başka liniye talapmıyor Allah. Hani kendin şinhua nallu. Guanghui da sahanın Çinhuanello Guanghui'dasa geliş ütüş çeriyanda mış yol tosulup Çinhuanello. Hani kendin Johnny Doktor Hans'ın aldı çi tayılı koş liniye tosulupdu. Hotten birinci köçüsü tosulup gittu. Sisimol Nurbağ Nurluk yöle Guanmianlu. Kongsaylı o dedi. Kongsaylı Kızıltağ yolu hani kendi şaşımın Şinhua Beylu tosluptu. Her şeyde çoğu etrafıydı maşallah. İn tayin köpke dostlar. Daven Şimal yolu dedi Nur Mehmet Nauç orada. Taksi bilen bir maşını kaslı koyuptu de Daven Şimal yolu. Ama bu Yinşan Şincan'da ötken deyken ki yakın o ha. Müşede bir taksi bilen bir SUV sokuşuptu. Sürülüptü. Bu uçurdum önümlük paylı kosanla boğduk ya dostlar. Hatta ben şimali olduk ki kegen dostlar. Ali Mektep intiham bardağı bir dağın okusulak ayaksız çüşlük tamak. Yerken naya Xandong Büyü Amanat Karız Bankisi yendiki. Kozubay bazı mellak mahkansıda ayaksız tamak uğurlaştırdık deydi. Abdurrahman taksi. Hotta eşkinci kutusunda çırağda maşınlar bek köp tosulup gitti deydi Bay Jigit. Divan aldı koş liniyedir havan deydi. Avazla kuşurladım mı ağlapı kaylı öz hal.
1: Recep Tıfet abicen dağımı yolu Sürgülü Teşkinsa Cenobili Kavlar'ın üstünü de tutulu. Bu şu güzel kaçtaşı karakman kaylıkta. Abdullah İmtihan Köp karşını sıralan gibi.
0: Bunu da beka uçurunlağa köp rahmet. Hoş yine uçurlağa kara baksak. Ablikim canının uçurda adılca yakışımsız. Anıballa doktorhanız hıping nallu. Yüzünge köçeye kızıkçı maşallah intayın köp tosluş buluvadı da deydi ha. Dostlar uçurlardı önümlük paylılık ağaysılan. Yeni uçurlığa karapa kaylı keke uçurladın.
2: Kıygetekler karabiyosa ısmarlık ağızlama tutular. Gördüğün güzel olsun ben hocam. Aksu Baynay isim İsmail Cemil ben. Aksu Baynay ise avala uçuyorlar avan. Hoşat uçuşunuzu mutluna ki bana salamat olsun.
0: Rahmet, rahmet Mekmancan.
2: Böyle yapısı tez sunukla soyukla atar, bu duva kadar mağdur yollar teşer.
0: Bunu da rahmet sizge. Kuçun yolun bek tosulup gitti, tuduk deydu. İzcan, men nekşu çitaylu da. Hotta eşkinci kuç karap manganda maşallah intayın köp tosuluşma deydu. Liyişen canı büyülü maşallah bek köp tosuluşma deydu. Sayı öyle Guanghui Chow'dun kızıl takımanganı tosulup gitti deydi.

0: Dada, pesin soğukluk çeyini azıraq içeycu.
1: Donatqudun əmdi aldım, səl toğuzup şikin,
0: ə? Dada, dada, əmdi isten bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanıla, pesil soğukluk çeyi.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiriyordu. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öyle hissettiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın seçiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsınız ba?
4: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezelik taamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizde hemra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serhil mezmunladın huzurunu.
6: Qadirlik dostlar, programımızdan vaqtı toşib qapdı. Programımızni yaqtirib anlığan hammalarga ko'p rahmat. Yo'llaringlar ravon bo'lsin. Navbatchi muharrir Malik Asan, riyosatchi do'stlar Adiljon Abdulmat kashliganlar xayrli bo'lsin, aman bo'lsinlar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hörmetlik radyo anlayıcılar, yakışmısınlar. Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 6. günü, Şembe. Avallı hava rayığına zerselip bakaylı. Bugün keçidin ayet gündüzü geçe Şimali Şincan'ın gharbi, Canobi Şincan'ın gharbi ve Tarbaktay vilayeti, Şihanzi şehrinin canobudaki tağlık rayon, Ürümçi şehrindeki tağlık rayon, Sanji oblastadaki tağlık rayon, Bayınğulun oblastadaki tağlık rayon, Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe ava bulutluk bulup keyin eçiladı. Töbün temperatura 21 Celsius gradus, yukarı temperatura 32 Celsius gradus buludu.
0: Şimdi bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şincan, mevkani baylık üstünlükige ve kesb asası koyup alyominçiliğinin texniki kücümleşken aşırımı kımmeti yukarı bulgan otru ali seviyegi yükselişigi türkü buldu.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupısı 28-nji türkümde amma paş kılgan 61 arziya delosini Avtonom rayonunun bejirişige tapşırdı.
1: Avtonom rayonuniki jaylar tarmaqlar Ali Mektep imtihanı mulazimet kapvaltını küçeytip, Ali Mektep imtihanıga qatnışılgan oquguşlarga bexatar, tinç, xatırjam imtihan muhiti yaratıp berdi.
0: Bintöndeki caylan sodigar çakırıp meblağ gelip kılı salmakını zorayıp kesip tarakiyat asasını mustahkemledi.
1: Toksun nahiyesi yaşanğallarının hızalınışı yardan beriş ülgü noxtısının altını berpa kılıp yaşanğallarının tamak yetişi kıyım buluş, tamaktın gımkılış meselesini el kıldı.
0: Yaz kırgandı ki 6 ay kom taş yolunun manzarası acayip güzel tüske kırıp memleketin arkayız çaylarından gelgen nurgun öz avtomobil sayahatçılarını seyli sayahat ve tamaşa kılışkı gelip kaldı.
1: Şimdi haberle anlanla.
0: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musafıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıkını esli için saklap, 15. 5 yılda cesaret bilen algı ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Baş Şuji Xi Jinping, ənənəvi kəsiblərini əlalaşdırıb və yüksəldirib, yenidən gülünürqan kəsiblər və kiləcək kəsiblərini yetildirib və zoraytıb, əməli ixtisatının ulunu sıcıl müstəkəmləş və zoraytış kirək də təkidlədi. Şincan məvqəni baylıq üstünlükiyə və kəsib asasıqı qoyub, alyuminçılıqının tövən dərəcilik məsulat təmirli gücü sodigər digən bəlgüdün qutulub, texnika köcümləşkən, aşırımı qımmeti yuqır bolğan, otura ali səviyyəgi yüksilişigi yetəkçilik qıldı və türtükü boldı. Şincan Junghe pay çekilik şirketinin yuqırı saplıqtiki alyumin məsulatı şirketi də türkümləb məsulat işləb çıxırılmaqda. Şirket yukarı saplıktaki alyumin mesulatı şirketi Kuyuş 2. Sekhinin modiri Ma Chao muhbirga. Karhananın bu yıl öz aldığa tetkik kılıp yaratkan aylanma ağdırış teknikisinin derecesini 4. evlatka östürüp, işlep çıkırış ünümünü enenvi üner sennettin püşşesi aşırıqallıkını eğitip mündak dedi. Sahada devlet içindeki ilgar seviyeye yettik. 1. aydın 5. ayıca mesulatımız Bultur Kuşu Mezgildikidin 7.10.5% köpeydi. Zakaz tuşup getti. Şirket yukarı saplıktaki ham eşya evzelliki ve kuyuş tekniksta bösüş haslı kılışkı tayinip 6 in derecelikten yukarı olaydı saplıktaki alyumun mesulatını öz aldığı tetkik kılıp çıkıp, kölümü çoğun süpti saplıkı yukarı buluştak alayidliklerini hazırlap, o akıllı yasımıçılık sahasını ali alyumun materyali bilen türkümle teminleşke küçük başladı. Şincan Junghe pay çekilik şirketi alyumun yaprak şirketinin muavin baş direktörü Wang Shuliang tanıştırıp mündak dedi. Her tonla 6 in alyumindeki aralaşma 1 gramı yetmeydi. Tomlıkı çaşının 4'ten 1'çilik yıldığan sım yasıklı buludu. Bu ali elektron zapçasları çoğun cabduk katarlık sahalarda kem bolsup olmayıdığan stratejiyelik materyal. Bu yıl 1. fesilde ticaret kirmimiz 1 milyard 788 milyon yuan'ı yetip, bulturuk şu mezgildikinin 19.52% açtı. 2025 yılının ahırıgıca Şincan'ın belgülümüge uygun elektrolizlanan alyumun işlep çıkırış ıhtıdari 6,546,000 tonla dineşip, bütün memleket işlep çıkırış ıhtıdarının 14%'ın artıqını ilgilep, yıllık mesulatı 6,000,000 tonla etrafıda mokumluşup, işlep çıkırış ıhtıdari ve mesulat miktarı cahette. Bu da köp yıl memleket boyunca aldınkı orunda durdu. 100 milyard yuan derecelik sanayi mesulat kımmeti, alyumunçılıkını Şincan'ın renklik metal kesbideki birinci çoğun tüvrük kesipke aylandırdı. Növette, Şincan alyumunçılıkı da Şarkı Cungar kesip rayonu, Şihanzi kesip rayonu, Sancı Manas kesip rayonu ve Ürümçi Gençampo kesip rayonudun ibaret 4 çoğun yadroluk kesip topu şekillendi. Hazır Ürümçi Gençampo kesip rayonunda 3 milyar 500 milyon yuan meblağ seniladigan Şinfangzun boşluk metali, Otur Asya kesip rayonu türü tez ilgeri sürülüyor. Birinci kararlık kuruluşunu 7 ayda resmi işlep çıkırışı kırıştırış planlandı. Köpüklük alyumun işlep çıkırdıgan işki liniye oldu bilen püttürüldü. Pütken yılıla mesulat kımmetinin 200 milyon yuan'dan 300 milyon yuan'ı geçip oluşu mölçerlendi. Törüp bitkenden kin Şincan'ın yukarı iktidarlık köpüklük alyumun ve metal 3D'lik besiz zapçaslarını kölemlik işlep çıkırış boşluğu doldurulup, Gərbi Şimal hatta bütün memleket boyunca teknik seviyesi ilgar boşluk metali işlep çıkırış bazısı berpa kılınıdı. Türünü yürüştürücü terap şirketinin muavin baş direktörü Dalyan Mundak dedi. 8. ayının ahırda arılık sınak kılıp işlep çıkırışını planladık. Tövən ekimdeki alyumun asasdaki karxana bolu süpüti bilen alyumunçılıkının ünümünü en zor derecede kengaytimiz. Kölemleştirip ve topla taraqi kıldırış, Şincan alyumunçılıkının alyuminla işlep çıkırış endisinden kutulup, kömür, elektron mesulatı, elektrolizlanğan alyumin, ali alyumin pişiklaştak, mükemmel yapıq alqılıq kesip zenciri şekillendirişigi türtükü boldı. Sancı Oblastı'nın alyumunçılık ekologiyası künseri mükemmelleşip, Şarkı Cungar'ın elektrolizlanğan alyumun işlep çıkırış iktidarı, bütün Şincan alyumun işlep çıkırış iktidarının 36%'ini, bütün memleketinin 5,14%'ini ilgilidir. Öz cahide aylandırış ve inçki pişiklaşının türküsü Ali alyumun mesulatı işlep çıkırış üzliksiz terakki kıldı. Növete Şincanlı Şinli Alyumunçılık Çekli Şirketinin 9 avtomatik işlep çıkırış liniyası Otur Asya devletlerinin zakazı boyunca mesulat işlep çıkırıva tutu. Şirketinin muavin baş direktörü Dong Xiaomei mundaq dedi. Her yılı ticaret kırmımızın 3%'ini tatqiq kılıp yartışka acırtıp, mesulat kurulumuzun sicil alalaştırdık. Otur Asya rayonunun kelimatı ve kuruluş ihtiyacını gözde tutup, şu cayga teximu maskeledigan energiye ticaydigan mesulatını tatqiq kılıp yaratımız. 15. 5 yıllık yirik plan programımızda iqtisadi taraqqiyatının küçəş noktasını əməli iqtisadqı qoyışda akıllaştırış, yeşillaştırış, yuğuruş, yönelişli çıngtırış oturuğu qoyıldı. Şincan alyumunçılıqda inçki pişiklaşını bösüş eğizi kılıp sahanın asasi materyal, yögümü alyumun mesulatı işlep çıkırıştın yeni energiya, elektron, aviasiya alyumunu işlep çıkırışka umumi yüzlük yüzlenişigi türtüki bolup, yeniden gülünüvatkan kesiplerinin zencirini küçeytiş, toluklaşını puhta materyal asasıga iyi kılmakta.
1: Әмді мәркезнің экология мойыт қолдаш назаратчылыки дауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлытыш беріміз. Станысымыз қабри. Абдулым район бүгін мәркез экология мойыт қолдаш назаратчылык 7-ші группсы 28-ші түркімді бейджіріш китап жүрген, ноқтылық деққат қылылған ішкі дейлі оны өз ішіг алған, амма паш қылған 61 әрзет дейлі осын тапшырып алды. Onun 42-si telefon arqılıq, 19-i xat arqılıq başqılanğan. Bu 61 deylonun 29-i Ürümçi şəhərinin, 5-i Eli Qazaq Abtonum Oblastının, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1, 4-i Sancı Quyzu Abtonum Oblastının, 4-i Bayınqılın Mongol Abtonum Oblastının, 3-i Qumıl şəhərinin, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1, 3-i Aqsu Bulayıdının, 3-i Qashqar Bulayıdının, 2-si Qarmay şəhərinin, Ішкісі Бордыла Мұңғыл Аптоным областының, ішкісі Қызылсу Қырғыз Аптоным областының, бірі Тарбағатай болайтының, бірі Алтай болайтының, бірі Тұрпан шәһәрінің, бірі Хотен болайтының. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзе дейлі оларыны Моид Бұлғаш әхбалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны Бұлғаш дейлі осы 20, экологияны бұзғыншылық құшырттыш дейлі осы 13, шалқын арқылық Бұлғаш дейлі осы 10, қаттықташландық арқылық Бұлғаш дейлі осы 8, су Бұлғаш дейлі осы 5, тұпырақ Бұлғаш дейлі осы 1, башқы түрдегі Бұлғаш дейлі осы 4. Merkez Ekologiya Moid Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 6-njy aýynyň 6-njy günigiçe 28 türkümde nuqtalyk diqqat kılıdygan 102 deýlowyny öz içige algan, amma başgalgan 1464 deýlowyny awtonom raýonyň bejirişçiligi tapşyrdy. Bunyň 1190-ny telefon arkalyk, 274-i hat arkalyk başgalynyň. Yuqurki arziýet deýlowlary jaýlarynyň bejirişçiligi ötküzip berildi. Alaqdar belgilimi boýunça bejirildi.
0: Stansiyamız xəbəri. Merkez Ekologiya Moid Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayynyň 28-nji güni 19-nji türkimde amma başgalgan 65 arziýa delosyny awtonom raýonyň bejirişigi tapşyrgan edi. Bunyň içi alaqadar belgilimlerge asasen aşkarlanmaýdy. Talepge asasen bu türkimdeki amma başgalgan arziýa delolaryny bejirişge ötküzüp beriş we nazaret kılgaç tüzütiş ähwalyny aşkarlaş jadwyly jemgyýetge aşkarlandy. Şinjan Uygur Awtonom Raýonlyk Halk Hökümetiniň tor bekitinden körgili boludy.
1: Stansymyz habary. Awtonom Raýonlyk Partiýa Komitetiniň muawin şujisi, Awtonom Raýonyň reisi Erkin Tunyaz 6-nji aýynyň 5-nji güni Awtonom Raýonlyk Maarif Emtihan Mahkemesi Şinjan Ýezilik Daşösi garmygydaky otur mektepge berip 2026-njy ýyllyk ali mektep emtihanynyň taýýarlyk hyzmatyny tekşürdi. Emtihan işleri hadimlerini yokladı ve onlardan hal sordu. Baş şuji Xi Jinping'nin mağrıp doğrusudaki moyim bayallarını çoğunkır ızcıllaştırıp ve emeliyleştirip, Partiya Merkezi Komiteti Goyen'nin münasibetlik uğrullaştırmasını estayil emeliyleştirip, Awtonom Raýonlyk Partiya Komiteti'nin telbiyi asasen mesuliyetini zimmegi ilişini yanını küçeytip, Ali Mektep Emtihani Münasibet Kapbaltı hizmetini puhtu işlep, Ən yuqur ölçəm, ən qatlıq tələb, ən əməli tədbir bilən köğül qoyub təşkilləb, ətraplıq uğrullaşdırıb, bütün Awtonom rayonda Ali Mektəb emtihanının bir xətər, muqın, tərtiblik boluşuğa əqiqi kapalətli qılış gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Awtonom Raýonlyk Maarif Emtihan Mahkemesiniň siýasat täşwiqaty bebasly körsetiş öýüde münasibetlik tarmaklarga togry bebasly körsetişden paýdalanyp siýasat täşwiq qilish, psihikalyk ýetekleş gatarlyk hyzmatlaryny ýaxşy işläp, ýyllyk emtihan käýpiýaty ýaratyşyny tapylady. Şinjan Maarif Emtihanyny uçurlaş

0: Duruş emeli görünüşlük almıştırı süpüsünü gördü. Ali Mektep İmtihanı Tayarlık Ahvalı Dokulatını anladı. Erkin Tunyaz, Abdonum Rayonluk Devlet Mağarip İmtihanı İmtihan İşleri Kumandanlık Merkezde caylarının Ali Mektep İmtihanı Tayarlık Ahvalını sıllık uğurlaştırdı. Ulumundak dedi. Ali Mektep İmtihanı devletinin ıksaslıklarını tallap yetiştirişige, mağrib adlılıkı, baraberlikige, imtihan bergücüle, hem de onlarının ailesinin canı can menfaatige, devlet ilgiliki ve halk turmuşu münasibetlik çoğun iş. Siyasi yükseklikini hakiki östürüp, mesuliyetini çıngıtıp, hizmet intizamını yanımı çıngıtıp, nazaretçilik, yetekçilikini, emeliyleştirişini yanımı küçeytip, imtihan işlerini başkuruşta kılç çetnep getmeslik, imtihanda okuğucu kobul kılıçta kılçı sebelli görülmeslik, bihaterlik adisi yüz vermeslikini şıka şuruş gerek. Erkin Tunyaz, Şencan Yezeklik Taşözü Karmıkı'daki otur mektep imtihan noktası da bihaterlikini akıl tekşürüş, kadınlar tekşürüş, çıray tonuş üskünüsünün yürüşüş ahvalını tekşürdü. İmtihan meydallarının caylaştırılışını gördü. İmtihan noktası'daki aşkanı kırıp muhit tazlıkı, üskünlerinin yürüşüşü katarlıklarını gördü. Ulmundak dedi. İmtihan işleri meşgulatını katlı kıyılıplaştırıp, imtihan nazaretçileri ve imtihan işleri kadınlarını terbiyeleştini küçeytip, yemeklik materyalı setibiliş, saklaş, pişiklaş, kaçkuçularını yüyüş, dezinfeksiyeleş, yemeklik evrişkisi kaldırış katarlık algılarını nazaret kılış, tekşürüşünü küçeytip, bihaterlikini bütün küşplen kovdaş gerek. Erkin Tunyaz bunularını görsetti. İmtihan meydanını başkuruş tüzümü ve imtihan stili, imtihan intizamını başkuruş tedbirlerini yakşı emeliyleştirip, imtihan kaygısını saklaş, toşuş, tapşırış, tapşırabiliş bütün cergânını nazaret kılış, başkuruşunu küçeytip, adem küçü, maddi eşya, teknik arkalık müdafiyeliş tedbiri kullanıp, imtihanı münasibetlik muayetini sicil yakşılap, köçürmeçilik katarlık kanunluğu hılap kılmışlarına katlık zerbi veriş. İmtihan bergüçlerini merkez kılıçta çıntırıp, su, tok bilen təminleş, katmış, haberleşiş, yatak tamak bihaterliki, davalaş, saflık saklaş, meteorolojiye mülazimeti, şavkun tizginleş katarlık cahiyatlardaki universal mülazimet kapı altını bir tutaş planlap çıntutup, meyip imtihan bergüçlerine yardan beriş, yöleş, meyher şapkat yetküzüp imtihan meydanını apırıp koyuş, sıkıt piliştin saklanış tayarlıkını yakışkılıp, imtihan bergüçlerine çınkan, Çin yesiyat, bütün küşplen her tereplimi mülazimet kılış. İmtihan noktası, imtihan meydanı, hem etrafının muayyet etki yoşurun xayıp amıllarını çoğunkuru bir mi bir tekşürüp, ciddi işlerine takabül duruş tayarlıkını yakış kılıp, ciddi işlerini bir taraf kılış layihesini mükemmelleştirip, tarmaklarının hemkarlışını küçeytip, bir taraf kılış tertibini inçkileştirip, çoksuz ahballarını derhal bir taraf kılışka hakiki kapaletli kılış. İmtihan kaygısını tekşürüş, arzu dolduruş, okuğucu kobul kılış katarlı hizmetlerini olduğunu bir tutaş, yakşı planlaş gerek. Julie Fenn tekşürüşke katlaştı.
1: Stansımız kabri. Abdonum rayonundaki cayla tarmakla zıç hemkarlaşıp, Ali Mektep imtihanı katnıştıgan okuğucularga bütün küşü bilen bir hatar, tınıç, hatırcam imtihan muhiyeti yartıp verdi. Köytün şehirlik şehir başkuruş idaresi şehir başkuruş çoğun etirdi. Dikkatli şehir kıyafetini başkuruş tizgirleş ve şavkunu tüzeştin ibaret. İşki çoğun muyum noktayı merkezleştirip, imtihan noktası etrafıda kuruluş kılış, koçu boyudaki dükkan yemek işmek dükkanı, köşme yaymıçıla katarlık şavkun menbesini nazaret kılış, başkuruşunu yanımı küçeytip, kuruluş ornada belgülümüge kılap kuruluş kılış, sodigerlerinin yukarı avazlı heridar çakırış, üstü uçuk köğün içiş orullarının ammağa dəxli kılışı katarlık kılmışlarına katlıq çekledi. Köytün şehirlik şehir başkuruş çoğun etirtinin muavun başlıqı Şin Jinjan mündaq dedi. Ali Mektep imtihanını en emeli tedbir, en ala mülazimet arqılıq bütün küş bilen qoğdab, imtihan verdiğin okuqçılarga tınıç, pakız imtihan muhiyeti yartıp verimiz. Gülcü şehirli kesirliklerinin aldın eliş tizgirleş merkezi, amivi sähiyye nazaretçilik orni, imtihan verdiğin okuçlarının yatak muhiyetinin bihater, pakız, azadı buluşu kapaletli kılış üçün Ali Mektep imtihan noktası etrafıdaki yatak sorunlarını məksus tekşürüşüne başlap, mihman saray, kasbkarlarning sog'lomlik kinishkisi bilan ish o'rniga chiqish, kirlik, lungi saqlash uyini

0: ölçemlik oralaştırış ve işiltiş, tazılaş, dizinfeksiyelep, mikrop öltürüş ve amövi boyumlarını her bir xeridarlığa dizinfeksiyelep almıştırıp yenilab veriş tüzümünü emeliyleştiriş ehvalini noktalık tekşördü. Qolji şəhərli kesəlliklərinin aldın eləş tizgirləş mərkizi, Amivi Səhiyyə Nazarətçilik Orni Nazarətçilik Bölümünün mavun başlıqı Wang Guangjian mündaq dedi. Məx meydanda təksürləgən mehman saraylarda körləgən tazılıq məsələləri ki qarta, mehman saraylardın dərhal tüzətiş, imtihan məzgildə tınıç, azadı, muhit yartışqa kapalətli qılışını tələb qıldıq. Şiqo şəhəri 130-dən artıq buyurutma yetküzgüçün təşkilləb, mehri şəfqət yetküzüş boyuca imtihan bərgüçlərini qoqdaş, fidayla mülazimət ətirti qurub, şəhərdiki hər qəs imtihan noxtullarda çarılıb təkşürüşünü qanat yedirib, tasadibi əhvalları hər vaqt taqabıl turdi. Buyurutma yetküzgüçü Dupu mündaq dedi. Biz yıl boyu Şiqo'nun çok küçük köçelerini ayrılıp yürgeçke yol ehvalini, yakın yollarını enik bilimiz. İmtihan bergüçler kenişkisini unutup kalsa, okuş kuralları kem bolsa, bizini tozsa her vakit haksız, ciddi yardım birimiz. Toksun nahiyası nahiyadaki 336 taksi 53 amivi avtobüsünü yığıp mehri şefkat yetküzüş boyunca imtihan noktasına yetküzüş ertirti teşkilat. Ali Mehtap imtihanı katnıştıkallarının yolu çıkışı kapaletli kılıç hizmetini bütün güç bilen yakışı işledi. Toksun nahiyalı katnış transport idarisi partiya grupsunun muavini şucisi idari başlıkı Hamitcan Mehmet, nahiya rayondaki arkayısı imtihan noktaları, mektep, ahalla tebellik rayonlarda birdek avtobüs koltırdıgan mukum nokta tesis kılınganlıkı. İmtihan verdiğin okuguçla imtihanı katnış kinişkisi asasen avtobüsü haksız ultralaydıganlıkını eğitim mündak dedi. Avtomobil bir xatarlıki, mülazimet süpüt ötkülünü qatdıq ilgiləb, türlü kapalı tədbirlerini inçikiləşdirib, Ali Mehtap imtihanı qatnaş kuçlarını, qalibini illetidigan, kişini xatırcam qıldıgan, azada qatnaş mülazimeti kapalı tübilen təminləyimiz.
1: Əndi stansımızın köp tərəbinin qoğduşi arzuni xatırcam qanatlandırdı mavzuluq obzorunu anlattımız. Yılda bir qitim elindigan Ali Mehtap imtihanı qaralı de yetib geldi. Şincan'daki caylar bir tutaş pilalla birleşip hareketlenip, umumi halk katnışıp, inçkileşken, illiklik tolgan samimi mülazimet arkalık, mınlıgan, on mınlıgan okuğucunun arzuğu intiliş yolunu koğdudu. Ali Mektep imtihanı kapalatlı kılıçının salmıqı inçki buluşta, vezni, kaliplerini illetişte. İmtihan meydanı sırtıda dağ doğuluk işler bolğunu yok. Taqatla hemme tarafki tan itibar berilgen koğdaşlı mevcut. Her kaysi funksiyelik tarmakla dälcaydı tedbir kolunup, imtihan meydanı etrafıdaki şovkununu kattık kontrol kılıp, imtihan berdiğen okuğuşlarının yatak, tamak tazılıkını kattık tekşürüp, inçkileştirip tüzeş arkılık, imtihan berdiğen okuğuşlarının imtihanı teyarlı kılış, imtihanı katnıştaki türlük tosalgılarını tügetti. Türlük cemiyet güçleri teşebbüskarlık bilen aldığı ötti. Pidayla buyrutma yetközgüçler imtihanını koğdaş elçilerden bulup, ciddi işlerine takabül duruş kapı altıdaki kem tüklüklerini toluklar, halkı kolaylık yardış, imtihanını yardan berişten kalıplarını illetidigan körükünü saldı. Dälcayda inçki bulgan memuri işleri kapı altıdın, kem köpkıllaşkan cemiyet yardımı gece, bütün rayon emtürkü bulup, puhtu koğdaş küçü mücessemlenip, bazardaki varan çurunlar tügütülüp, Ali Mektep imtihanının tenç aman buluşluğu kapı altı kılındı. Bu, her tereplime, strolluk bulgan imtihanını koğdaş tedbiri, imtihan berdiğen okuğuşlarga illiklik yetküzüş, köyünüş, koğdaş buluplu kalmay, tekme muhimi şehrinin harareti ve adımiyet hissiyatının canlıq namayendisi. Okuğuşlarının ruhi haltını turaklaştırıp, ögengellerini cari kıldırıp, özü şindigan kıyafette ökünmeydigan yaşlık cevap kayğızı tapşırışı tilektaşmız. Gayret kılanla, ösmürle.
0: Stansımız haberi. Bu yıl kirgendim buyan benim tendiki cayla sodigar çakırıp meblağ jelip kılı salmıqını zor aytıp, eğla süpetlik türlerine delce ayda emeliyleştirip, kesip tarakiyat asasını sıcıl mustahkem dedi. 6. ayının 2. günü benim tend 5. şiisi, Şuanxı İqtisat Teknik Tarakiyat Rayonu sodigar çakırıp, meblağ jelip kılıç türleri boyunca merkezlik kilişim imzalaş murasim ötközdi. Bu qitim imzalangan kelishimda 9 tür

Hürmetlik radyonluğuş dostlar, ten terbiye ve sağlamlık programımız anlaşılan karşılığımız, men programı riyasetçisi Sultiye Abdikadir. Kaderlik anlığıçılar, ten terbiye ve sağlamlık programımızın kökü

Ardan 24 yıl ötüp Şanghay Erle basketbol komandası ahır yana Çungo Erle Kespi basketbol birleşme musabıqısının çempionluğa erişti. 6. ayının 5. günü 2025 ve 2026 yıllık musabıqı pesildeki Çungo Erle basketbol yani Çungo Erle basketbol Kespi birleşme musabıqısının el kulguş musabıqısı da Şanghay Çoşi komandası öz meydanada 82'ye karşı 103 netice bilen Zhejiang Guangxia komandasını yenip 1'ye karşı 4 netice bilen bu musabıqı pesildeki Çungo Erle basketbol Kespi birleşme musabıqısının çempionluğa erişti. Bunun bilen Şanghay Çoşi komandası ardın 24 yıl ötüp Çungo Erle basketbol Kespi birleşme musabıqısının çempionluğunu kolu geldirdi. Aldınkı kıtımdaki çempionluğunu kolu geldirgen vaxtı bolsa 2001 ve 2002 yıllık musabıqı pesilde Yaomin komandını başlap çempionluğa erişken şallıq payıtla idi. Ardın 24 yıl ötüp Şanghay Erle basketbol komandası Çungo Erle basketbol Kespi birleşme musabıqısının el kulguş musabıqı sahnesine kaytıp gelip çempion boldu. Uzunğu sozulgan kütüş payıtları sansızdıgan top mestanlarının yaşlıq baharı ve kayserlikige guvaq boldu. 2002 yılı Şanghay Erle basketbol komandası karıştırap meydanı bolgan Ningbo'da komanda tarihideki tunji çempionluğunu koluk geldirgen. Aynı yıldaki gar astıdaki torna kesken nadir taqiqala bir avlat kişilerinin kalbideki en kızgın eslemege aylanğan idi. Şanghay Çoşi basketbol komandasının mestanesi Wang Apendiga en çoğunkur təsir kaldırgani Yaoming'nin gar astıdaki torunu kesken vaxtı bulup, gar astıdaki torunu kesken vaxtıdaki eslemelerim nahaydı çoğunkur. Yani çempionluğa erişkenden keyin garğı yamışıp çıkıp, astıdaki torunun arğamçısını kesken idi. Bu Şanghay Erle basketbol komandasının zor galibesi. Şanghay Erle basketbol komandası 2025 ve 2026 yıllık musabıqı pesledi ki, Çungo Erle basketbol Kespi birleşmesinin çempionluğa erişkenliğini tebrikleyimiz.

0: Аңлоочуларыбыз уйкуда бир тантарбия кабарларын тыктыңларга сундук. Унда болса учурлар карап бакайлы. Абдырым жа учур берипту. Кашка шаардын учур берген экен. Такт көрүк жолла кочун иште машина көп, тосул шекфали жок. Мен маңлап атам адайда. Рахмат манам шунда ыкласман садык аңлоочуларыбыздын болгонлугун толумо курсаңбыз. Онда саңлык учурларыбыз асасен жолдорунлар рава окшайды. Анда раван экен деп амды бейхатерлик сал карсак болмайды. Амалба биз рул туткан экенбиз, масулият туйгусу ичиде машина айдышыбыз керек. Яны бир саңлык учурларыбызга эскертип койдугунубуз болуп мына алдымызда пияда чыгып, биз пияда жол берген вактыда кенди туруп сиз лаба урмайсыз. Бекадан бека бир адамдын ишемесе жолдун отургу чыгып токтомайды, шундаймы? Амды бир право деген эмнеде бир акылы иши жайда şu inkası cahide bir sağlam adam alıdı deyip karaymış. Şunun gamda yoluna oturup çıkıp lan biz şunda bir piyada kas yolu verse kendi durup tatatılıp laba vurduk Allah'a vaki. Bunu kanda düşünsek olur dendi bir yerde. Bu maşin diyen geç kuru aş kule aş laba adlam turduk anlık uçularımız bakken şu. Şıkılıp dakikanın açıp baskıllamamarak. Hem de bu labanı mesela şu ciddi ekvallarda hakkını esker düşüşün, yandaki maşinini esker düşüşün, hatta bazı amıl bumga vaktinin özü de biz piyadaki laba vurmayımız. Bu pek yakışamaz. Fakat amıl bumga vaktlarının birisi de navadı bop kaldı diye alettim o. Adam acayip bir hıl hecil bop kaldı çünkü adamı kartıp laba vurmayımız. Aş yıkayın kaptır baplık labanı uğursuz. Şu vaktinin özü de mesela siz oylanın. Laba uğruşun zeyninde birey. Şu vaxtın özü de, bir hem de mesela bedende acizlik var, bir kesil var bir adam bu. Siz laba uğursunuz. Labanın küçüdün təsiri de mesela. Çünkü, ya bir kütülmeyen bir ekval bu kap kalsa, onun mesuliyetini sırsızlıkla iyi bulalım siz. Şuna anlıqış dostlarımız piyadaki laba uğurmayımız. Yani bazenle meyli, hazır kıma tok maşinlerinin ki maturunun avazı, matur deyim tok maşinası maturu yok. Şunun da cimcit mangıdı. Hem de cimcit manganda hunda şap çıkamayı kegen ki bazı adamda bilenmeydi. Yani bilenmeyi kalsa keçi op kalsa pas vereyle çırak karkılık. Navadan bek imkaniyet bumayı kap kalsa şu vaxtta muhafık bir üzerinde tedbir kullansanlar buludu. Hazır bir anlıqçımız uçuruyor laptım, şu kışık kep bu uçulam adam gibi ben çıkıp bana bir uçuramdı, toxtumay laba vurduğa da adamlar uçuraydı, ben aldırıp laba vurmayayım mı dedi. O laba vuruş diye de ki, üzenlerinin bana bir bağlıqınlarının mevcutluğunu ispatlaydığı usul emez. Onda yollar karap mansanlan bilimiz. Mesela laba vuruşu bulmaydıgan laba vuruş meni kılıngan yol bülekleri var. Şu yollarda laba vurma da bir kağı itmaydı anlıqçılarımız. Aş kolu aşı demedi lan. Turduğan laba, urduğan yerde turduğan laba eken. Bu mu biz uçuraydı hani, biz mem yol yürüyüş cereyende iz kıldık emmiz. Ama anlıqçılarımız müşahtı nurgun inkas uçurlarını yollaydı. Biz bunu okayla desek, elək bir xil xaqqı, anlıqçılığa bir emez bir elək teşviqatını qığanda kub qanmayla da, biz mi pekat bu mığanda andın bəzi vaxtlar deyimiz. Gülbahar deydi, bayanmış aldımda bir piyada çıkan yolunun boyda. Piyadığı saklap, şu ütüvasun deyip yol verip tursam, akımdan toxtumak hep labanı uğrudu. Şunun bilen, ben şu an ben ütü, piyadı ütüp bulamayan ki, ben ütüldüm. Piyadı labanı uğrup koyup, maşinasının deresini içip, bana yoğan birini alıp koyup mağdı. Ben mi yeniden tan koğulap mıyım, labanı uğrup durup, yoğan birini alıp koyup mağdı. Ama şu anda iş çıkıdı oturluktu çünkü, kümülsüzlük izleşmeyle. Hoş anlıqış dostlarımız, Merdan bir uçur verip de. Merdan'ın avazlı uçurunu anlayımız.
1: Ne yapalım dede, yakışma.
0: Yakıştırım.
1: Tek doğrudur ağzıma. Ben bu makinede atıl 6 yıl oldu. 6 yıldan sonra hemen bir piyadeli laba Avrupa'da bağlanır.
0: Doğru.
1: Bu ehlaksızlık da bilmemiz olmuyor.
0: Ne et yakışı.
1: Amal bombu sağlığında çırağı basırıp koyma. Bombu sağlığı. Dersenler şokurlar var ya, şu kızıl sıra mı, yeşil sıra mı, ızgırıp olsun, tak tak tak, sıra taşın.
0: Hey, şıkıp bana, müşahtan da bayamını yakmıştan uçurlar geldi yanlı uçurlarımız. Hatta mı şu birisi deydi, aşı balı yitilip minvatkallığa laba vurdu. Kanda uğunla keli dey. Ay, yanda bir balını yitilip aldırmayı minvatkan bir anının kendin, kanda laba uğunla keli dey. Bu adamdan ilgi könlüm bağmaydıgan bir işçi bu. Şununla onda ahlaksızlıkını kımaylı. Hem katnaş, motorlu katnaş vasıtaları kündün kürün köpeği vatıdı, üzenlerin bülü vatısla. Yollarda mıh mıh mıh maşinla katna vatıdı. Hazırma sapalık şoförlerimiz naaydı bek çık, acayip çık. Kündün künge yakışıp gitip var. Lekin hem de işip kalan çüp kalanların bağı okşaydı. Şoğun bu iş noktalığa dikkat kagaysla. Hoş huzurunla bir nakşket tanılığı çılırımızı.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tarakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: İnce koşak mayda.
3: Hey, çıkma.
4: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
5: Kınanla programı başlık gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarla anılgınla bambu.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.

Qadirlik anlıqıcı dostlarım, şahtanlar, hayırlık bolsun. Səpırağınızda biz sırdaş programımızın alınşanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, səpırağınızda biz sırdaş programımızın Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan tarat qaptisi Sılışı Tiyin Masqadamda anlıtıldı. Dostlarımızdan programımızın Sılışı Tiyin Aptis Arqılıq anlaşınım qızğın qarşalımız. Onun da məşq yana yürüvatqan yol biləklərdən uçur berib mənşınım qarşalımız. Ve işin üspümüzün o nomori XG1074 FM.

Qanundaq bus dostlar deqtanlar töwendeki mazmunlarda bolsun. 6 ayda hazırdan başlap 7-nji ayynyň ahyrygyça tag günlerini tamaşa kılgıl boludu. Baş yaz mezgilide 6 ay tegida tag günler porekläp içilip hem yerni xuşburak kaplaydı. 6-nji ayynyň 2-nji günü Altay vilayetlik meteorologiya stansiýasy 2026-njy ýyllyk Altay vilayetindäki tag günleriniň içiliş mezgili aldyn maglumatyny elan kılıp, temperatura, höl ýygyn, deňiz ýüzüniň egizliginiň özgürüş dairesi gatarlyk meteorologiýalyk küzdüp ölçäk sanlyk maglumatlarga asasan 2 ay dowamlaşydygan derejäge bölüp gül seýlis kılış wagt bölkini däl jaýda bekitip, her kaýsy naýa şäher, taglyk raýonlardaky gül seýlis kılış nokta orunlary we eň ýagşy tamaşa kılış däwriligi ençike ayrıdı. Aldanqa mezgilde ertiyazda temperaturnyň yuqur bolışı, yığındı qarının eriş ritiminin muqum bolışının təsirde bu yıl Altay vilayetindeki taqı yıqın caylar, derya cilgileri, egiz taqı yaylaqlardaki tağ gülleri 6-nji aydan başlap töwendin yuqurga qarap içildi. İçiliş mezgili dairesi 6-nji ayının 5-den 7-nji ayının ahırgıcı bulup, vaqt parklandırıp içiliş, oxşumğa vaqtta tertip boyucu gül seylis kılgılı buluştak tabi menzirini şekillendirdikken. Bu qitimki aldın məlumatda bütün rayon boyucu güllerinin içiliş mezgilini Qaraquyaqla Irish endisi buzup taşılınıp, deniz yüzdün egizliki rayon boyucu tamaşa kılış uçurları türgü ayırıp əskertilgen. Darya cilgisi Edirliq təvəllik rayonu, yani Qaban ayası Terek Tip yezisi, Burçin nayesi, Derya cilgisi, Çonqur bazarı qatarlıq çaylarda 6-nji ayının başlarından 6-nji ayının otur axırlarıgıça altın gül, ıqtapan gülü, yava azğallar tutaş içilidu. Deniz yüzdün otur egizlikdiki yaylaqlar, yani Cadın cilgisi, Kumkenti, Akkaba, Narın yaylıqıda 6-nji ayınınki otturlarıdın 7-nji ayının otur

0: Beijing vakti saat 23.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik liftlik güllük ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanız da küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, keşkinler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızı oranlaştırgan yıkımlıq naqş köylerimizini yaxtırıp anlaşılan ümit kılımız, mən program riyasetçi Yaşar Yılqın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo aptisi Sılı Şitin namaz qadamda anıltıldı. Programımızı Sılı Şitin aptisini anlaşılanı karşalımız. Dostlarının programımızını yaktırıp anlaqaş, yine davamlıq özanla jürüvatkan yol böleklerden bizge uçurup berip menşinlani karşalımız. Veşin spomuzun numarası XT1074 FM, XT1074 FM.

Dostlar, hazırki yollarının ekvalı qarap aqsaq, davam beylu, yani iştipaq yoldan Dongdalyan Şizye qarap mağan yönlişte aptumu bula biraz köpkene. Onun da başka iştipaq yolu, yani Jinin yoludan Minghua kodisi qarap mağan yönlişte mu, aptumu bula biraz köpken sürat astıken dostlar. Onun da başka Yan'an yolu, yani muşu Shenglilu'dan Hongyanchi beylu qarap mağan yönlişte mu, aptumu bula biraz köpkene. Onundan başka karasak mışı Longtang yolu, yani mışı Huizhan Zhongjie'den Zhonggar kodisi qarap mağan yönlişti mu, aptumu bula biraz köpken. Onundan başka Canfangguo beylu, yani Chentangjiang yoludan Yashan Zhonglu qarap mağan yönlişti, aptumu bula biraz köpken. Onundan başka karasak mışı Davan beyluninki mışı birinci karar bilen ikinci kararının otturadiki yol. Yani Fuchuan yoludu mu, Abdumabullah tosluş hili eğirken, onun da başka Hıncağ'ın üçüncü kararını aldı. Yani bu şu Jinghaiban'ın udu, Changluyo'nun udulduk yoldu mu, Abdumabullah biraz köpken. Onun da başka karasak Davan Beylo'ninki Jinkun Ultrak rayonu, Bey rayonu'nun aldı mu, Abdumabullah biraz köpken. Yani bu şu 10-nji ýyl aptosynyň ahyrky bekiti tarapda, onuň başga iştipak ýoly biziniň idara tarapdan, şu Tawsyşan Tötköçe garap mangan ýolda aptymy bula biraz görüp köpken ýürüş astyken. Onundan başga garsak, şu Canfangguo beýle 12-nji otdurynyň aldydy mu? Aptymy bula da aptymy bula biraz köpken tosuş bakena. Onundan başga şu Nanhu Nanludy mu? Abdumobullada tosluş bakken. Onundan başka karsak Hongshan yolu, yani Tuğu Dagaosu koşumcu yoldan Shimguo yolu qarap mangan yönlüştü mü, Abdumobullada biraz tosluş bakken. Davamlıq 5-nji spomuzdaki uçurlağı karsak Bilal Tortaksi deydu. Kaşkar Vanda Guangchang Başkıta Doktor Hans'ın aldığı kelgüce maşilla bek köp azraq tosluş ba deydu. Rahmet.

0: Davamlıq VHSP-mizdiki uçurlar qarsaq, Abay Yusufjan Qashqar bir uçur yollap diken, müşü 18-20 etrapıda bir taksiye çıkan, bir gitarını hobişanı sap koyup, unutup kaptuq, müşü çaycinda şu etrapıdaki Lüyen su üzüş sarayı düşüp qalğan, 19'la etrapıda deydu. Eğer de muşu gitarını tipi ağıçılar olsa, bizge bir uçur yollasa, biz alakılış bəsək buldu. Onun için devamlıq uçurlar qarsaq, Abdikerem kəmini uçur vakiyan ala bakaylı.
1: Namo sora, Çimaşan yolu yolu ravan.
0: Boldu. Çimaşan yolu ravan kene. Hürmetli radyo anlayıcılar, MD, Liguyi oranlığan Untulmaz Gece namlıq naqşını anlayımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şütin

0: app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki safar hamroyingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
1: Saat 11 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki ijodiyat hamroyingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:30 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki pul tejash hamroyingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Saat 14 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki turmush hamroyingiz. Solutioning Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16'da Solutioning app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamroyingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solutioning app detali yordam berdi.
1: Saat 17:30 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamroyingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:20 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki mazalik taom hamroyingiz. AI tamoq tizimligi bor.
4: Saat 20:20 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki ugunish hamroyingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Saat 22:20 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki tanarka hamroyingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, agishib chiniqsiz.
6: Solutioning app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Достар, давамлық ишинс бамыз келген учурларга карасак, Раван таксинин авазы учурба экен аңлап багайлы.
1: Биз эксепция жол хабары айтып турганда, аудитке жол шыхарда калган маңган мәсиле же.
0: Болду. Nabijan, sizge mi köptün köp rahmat. Ayşemgül malım deydi mi şu tecrübe otur mektep. Yani şeyin ruhşanın ki aldı yol bilekler avanken. Avam üçüncülük yakşı dostlar. Bir hatar yol yürüyüş olan ümit kılmaz deydi. Rahmat Ayşemgül malım. Sevi, men yakşı gördüğün nakşını koyup verdiniz rahmat deydi. Damlık yaktırıp anlan Sevi.

Onundan sırt iştipak yoldu mu, dostlu iştipakken? Yani minhua kutsudun hıbinanlı qarapmağın yönlüş, onun ki cinin yoldun minhua kutsu qarapmağın yönlüşte abdumobula köpken ha? Longton kutsudu mu abdumobula biraz köpken, yürüyüş astiken, onun başka daven beyli koş yönlüşte abdumobula köpken. Yakında Bahar Gül Hanım, rahmet. Tolu mu yıkımlık nakşlarını koyup verdiniz, rahmet sizge deydi. Devamlık yoktur, anlayısız. Radyo anlayıcı dostlar, emdi Halmurat Ömer Orlıgan, Gülşendiki Sada namlık nakşıdın birlikte huzurlanaylı.

Şunun bilen hayırlı akşam programımız ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlayanlarla köpten köp rahmet. Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun serhili programlarını her vakit turmuşunlarga hemre kılışını unutmayızlar. Tekhimi köp mezmurlarını anlamakçı bolsanlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin yeni taratko apsi Sılu Şüting'i düşürüp anlasanlar buludu. Program riyasetçisi Yaşar Yılqın, Növetçi Muharrir Malik Esen. Hayır hoş dostlar, hayırlı keş.

0: Liftlik, güllik va Avropa pasındaki öyle ba. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Cili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık cümdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibirin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programı sizi.

Hürmetli radyo yanılıcı dostlar. Şimdi ədə Ali Məktəb imtihanı dostlar. Nurğun atalla ballarının imtihan meydanlarını bırakır körüb, ulağa əmrah bulub, yollağı bırakır. Pişkaç duğan buluşu mümkün. Şunda mı? Hem de başka yaraqraq oruladın kep imtihan berdiğen dostlarımız mı ba? Meydanını bırakır körüb etkendin kiyin, andın ədədiki imtihanğa. Könlünü toxtub, qatnış üçün belki muşu işlabdan şoğulunu atkan buluşu mümkün bugün. Şuna mektepların atrapı digur atkan dostlarımız muşu piyadlarını köygende çoğum təşəbbüskarlıq bile yol bireyli. Ətidiki Ali Mektep katnışı, imtihanı katnışlıqan barlıq ballarımızdan özleri arzu kılgan neticilerini kolgu keltürüp, özleri arzu kılgan Ali Mektepləgi ötüşünü Çin dilimizden ümit kılımız. Onda bosa qadirlik radyoanlıqçı dostlar, şu ballarımızdan köğünlü aramığa Dilber Ababekri uğurluğun Ballarım namlıq naqşını sunumuz qini birlikte huzur alaylı.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanğa kelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüte, bostanlık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip gittim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı vatkan şehir kitsi sizgi öz gücü tuygularını bekışlaydı. Şinjanğa kelip mezelik taamlağı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'ı kilişenizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitadigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsüren. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

qalbiga güzel arzu isteklerini püküp yeni bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar. Ataylikinglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 6 ayning 7 kuni yakshanba. Dixala kalendari bo'yicha 4 ayning 22 kuni. Kişilik hayatta tırışmışsınız, her kandak pürsat sizge mensup olmaydı. Tırışış diyenlik, bilmegenle amal kılıp biliş, bilgendinkin barlı kıyınçlıklarını yeniş diyenlikdir. Eğer bugün kılışka tekişlik işini orunlamışsınız, adı bir tokay işle aldı da tolumu keçip kalısız. Çünkü adı namı özgü tuşluk işi buludu. Şuna bugünün işini bugün orundan, herkes adıge koyman. Hürmetli radyo anlıqıcılar, tan koyan şiddillerini suyundurgan bu güzel dakikalarda 107.4'ten hayırlı seher programımız arqılıq yaxşı tilaklarımızı sizlerge yetküzeligendikimizden tolumu xursamız. Her bir işlerinle özanla oylığandak güzel bolsun. Qadirli dostlar, bugün yani 6 ayın 7 günü memleket boyunca Ali Mektep imtihanı ilinidi. Memleketin her qaysi joylarida Ali Mektep imtihanı beridigan oquvchilar üçün kolaylık yaratıp beridigan, ularga illiqlik bag'ishlaydigan faoliyatlar kişini suyundurmakta ve ilham bermekte. Biz 107.4'ten xayirli sahar programımız arqalıq Ali Mektep imtihanı beridigan barlıq oquvchilarning yaxshi natijalarga erishishini ümit qilamiz. Şunaqla oquvchilarning imtihanına kolaylık yaratıp beriş üçün mulazmat qilayotgan barlıq kişilerge çoŋqur minnatdarligimizni bildiremiz. Men riyasetçi Zumrat Mutarlıb. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu apçisi Sılu Şiting'de masqadamda anlatılıdı. Programımızni Sılu Şiting apçisida anlaşınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki mazmunlarını orunlaştırdık. Aval turmuş bilimleri sahibimizde, Ali Mektep imtihanı mezgilide, 5

Yine hazır dostlardan gelen uçurgu karısak, anlıqıcımız Eym Efendim. Ali Mektep imtihanısı berdiğin okuqıcılar gayrat kılanla, mana mən bir okuqıcını mektepke ilip mandım. Degen uçurunu bizge kaldırıbdu. Muşu münasat bilen barlıq Ali Mektep imtihanı berdiğin okuqıcılarının yaxşı neticini erişin ümit kılımız. Şunlaqla muş okuqıcılar üçü mülazımat kılvatkan barlıq dostlarga köptün köp rahmet. Yine Abdükerim Efendim'i deydu. Hazır otur Asya yolda mandok oğul imtihanı ilip gitip barımız. Oğulunuz Ali Mektep imtihanını bir yerdikende oğulunuzun mu? Oğuşaşla yakşı neticini kolga keltürüşünü ümit kılımız.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.